bahasını başkurışını küçeytip, ammının doğru işletiş yükünü yeniklitip, doğru bahasının muvapik buluşuna yetekçilik kılış üçün Ürümçi Şehirlik Davalanış Kapalıtı İdarisi bekitilgen parça setiş doğru dukallarının mehtar baha seliş durumu körsetküçünü ölçep tekşürüş hizmetini daimlik kanat yaydırdı. Hem ölçep tekşürüş neticesini cemiyetke kararlık ilan kıldı. Mehtar baha seliş durumu körsetküçü davalanış kapalıtı tarmakları davalanış soğurtısı uçur supısıdaki çoğun sallık malumatkı tayınıp bekitilgen parça setiş doğru dukallardaki davalanış soğurtısı doğrularının bahasını delcayda küzetidigan baha paydalanış körsetküçü. Konkret kılıp etkanda o bekitilgen parça setiş doğru dukallarda setildigan davalanış soğurtısı doğrularının bahasını Abdonom rayonluk doğru setiveli supsının torgu çıkırılgan bahası bilen seliştirip, andın doğrunun emeli setiliş mehtarıga birleştirip, vezinlik hesaplap çıkırılgan universal baha körsetküçü. Körsetküç, kancı töven bolsa, bu doğruhanının davalanış soğurtısı doğrularının umumi bahasının şünçe erzan ihkerlikini düşendirdi. Körsetküç, kancı yukarı bolsa, umumi bahanın nispeten yukarı ikkallikini düşündürdü. Dikkat kılışka tegişlik şu ki, bu körsetküç noktalık parça setiş doğru tor bu körsetküç noktalık parça setiş doğru dukallardaki barlık davalanış doğrusudaki doğrularının universal baha seviyesini eks ettirdü. Birlikil doğruğa karıtılmaydı. Ürümçi şehirlik davalanış kapalıtı idarisi doğru töven bahasının normal haletke oylanışını sicil ilgiri sürüş üçün bir yürüyüş bahani tüzeş birikme muştinde attı. 2026 yılı davalanış soğurtısı mulazimet gelişimi de mehtar bahası iliştirme körsetküşünü başkuruş maddelerden yeniden köpeytip doğru xana xizmetçilerinin körsetküşünü düşünüşü, baha tənşesini bilişige kapalatlı kılıp, noktalık parça setiş doğru dukallarının 3000'den artıq doğru, noktalık parça setiş doğru dukallarının 3000'den artıq dukan kettim bahasını tənşesige türtkü boldı. Rıqbetlendiriş bilen çekleşge tən əhmiyet bir işte çıng durup, sırtka 100 tüven bahalık doğru dükkanını ilan kılıp, içki cehette yukarı bahalık doğru tizimlikini aldın ilan kılıp, 363 doğru dükkanı bilen çakırtıp, kollektif sözleşip, 11 doğru dükkanı karta rast çut kılışını vaktınca toktutup bir taraf kıldı. Soğurtığa katnaşkan amma veşinni etip, Ürümçi şehirlik davalını soğurtısı, halkı kolaylık mulazimet usupsi küçük programmasını etip, baş bet yaki baş betnin oğun tarap ostu tarapıdaki doğru setiveliş mulazimetini çeksela bir konupke bilen doğru bahasını tekşürereydu. Turşluk cayi yaki hizmet ornağa asasın mehtar baha seyiliştirme körsetküçüden paydalınıp, körsetküçü töverek doğru hanılarının aldın tallap, doğru hanılarını aldın tallap, tekimu az pul xajlap, kereklik doğrularını seti valalaydı. Yana dukanğı berip, doğru seti velişka toğra yol başlayalaydı. Xuddi, torda mal seti velişta dukanlarının bahasını seliştirgülüp bolğanığı oxşaş, bahası tekimu əla, aralıqı tekimu yakın bolğan bekitilgen parça setiş doğru dukanlarını asalla tip. Çıkıp erzan doğru setiveliş, akil doğru setiveliş, düşünüp istimal kılışını hakiki işe aşırgılı buludu. Ürümçi şehirlik davalanış kapalıtı idarisi bekitilgen parça setiş doğru dukallarının davalanış soğurtısı doğru bahasını daimlik nazaret kılıp, bekitilgen doğru dukallarının baha hareketini kılıplaştırışını sicil küçeytip, bekitilgen parça setiş doğru dukallarını bahani adil, muvapık bekitişge yetekleb, aşkarı adil, muvapık bulgan doğru bazarı muhitini şekillendirişge türtkü bulup, ammının doğru seti velişta emeli nepki

0: Dorini dorunun çöndürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoŋ qadam ilgirleymiz. Kesalliklärniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgiri sürüşniñ äŋ yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısıda Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dersxanası, pänni umumlaştırış sähibisi täsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul täşebbüs qılaylı.
2: Addi sağlamlık hareketleri.
3: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahibimizde sırtta hareket kılıp bulgandan keyin hava tengşigüçlük öyge kaytkanda soğuk havanın tegişinin kandak aldığını iliş gerek degen mezmun tektinlerde bulundu. Bugün köpçülükke tavsiye kılıdığan sağlamlık addi hareketi, pişgırım ısıqta hava tengşigüçlük öyge kaytkandan keyin aldı bilen şamal çıkış eğizinin astıda durmay, lüngünü ilman suğu çılap, yerim kurtkandan keyin futkollarını tez süratte şapalaklap, barmaklardın mürgütçe, put barmaklardın yotısıgıça 20 kıytımdın şapalaklaş gerek. Hazır temperatura yukarı bolğaçka, nurgun kişi terlep, hava tengşigüçlük öyge kirgende, tertöşükçelerinin hemmesi ئېچىلغان بولغاچقا سوغۇق ھاۋا تېگىپ دەرھال پۇت-قوللىرى تارتىشىپ قالغاندەك ھېس قىلىدۇ. ھەتتا كەچتە بەل غوللىرى تېلىپ ئاغرىشقا باشلايدۇ. بۇ تاش مىجەزى سوغۇق، ئىچ مىجەزى ئىسسىق بولۇش بولۇپ، سىرت ئىسسىق بولغاچقا بەدەندىكى ئىسسىقلىق تارقىلىشقا ئۈلگۈرمەيلا سوغۇق ھاۋا تەر تۆشۈكچىلىرىنى توسۇۋالىدۇ. ئىلمان سۇ بىلەن پۇت-قوللارغا شاپىلاقلىغاندا تەر تۆشۈكچىلىرىنى ئاستا-ئاستا كېڭەيتىپ، بەدەندىكى ئىسسىقلىق ۋە نەملىكنى ئىتتىرىپ چىقىرىۋېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە ئىلمان سۇ يەنە تېرىنى ئۆتكۈنچى خاراكتېرلىك تېمپېراتۇرىسىنى تۆۋەنلىتىپ، جىددىي تورمۇزلاش شەكلىدىكى سوغۇق ئۆتۈپ قېلىشتىن ساقلايدۇ. كونكرېت مەشغۇلاتى: داسقا 35 گرادوس ئەتراپىدا ئىلمان سۇ قويۇپ، قول بىلەن تۇتسا سوغۇقمۇ ئەمەس، قىزىقمۇ ئەمەس بولۇش كېرەك. لۆڭگىنى ھۆل قىلغاندىن كېيىن سۇ تامچىلىمىغىچە ئىسقىپ، بىلەك ۋە يۇقىرى بىلەكنى تېز سۈرئەتتە شاپىلاقلاش، بېغىشتىن مۈرىگىچە ھەر بىر تەرەپنى 20 قېتىم تېرە سەل پەل قىزىرىپ كەتكۈچە شاپىلاقلاش كېرەك. ئاندىن يوتا بىلەن پاقالچەكنى ئالماشتۇرۇپ، ئوخشاشلا ئوشۇقتىن تىزىنىڭ يۇقىرىسىغىچە شاپىلاقلايمىز. پۈتكۈل جەريانغا 2-3 مىنۇتلا ۋاقىت كېتىدۇ. ئىشلەپ بولغاندىن كېيىن بەدىنىڭىزنى سۈرتۈپ، قۇرغاق كىيىم ئالماشتۇرۇپ، ئاندىن ھاۋا تەڭشىگۈچنى ئاسسىڭىز راھەتلىنىپ قالىسىز. بۈگۈن قارا تەرگە چۆمۈپ سودا سارىيى ياكى ئۆيگە كىرگەندە ھاۋا تەڭشىگۈچنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ شامالدىماي، ئالدى بىلەن 3 مىنۇت ۋاقىت سەرپ قىلىپ پۇت-قوللارنى شاپىلاقلاڭ. سىز سالقىنداشقا ئالدىراپ تېجەپ قالغان نەچچە 10 سېكۇنت بەلكىم بىر كېچە سىرقىراپ ئاغرىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئىلمان سۇ بىلەن بەدەننى ئاسراش بەدەنگە بولغان ئەڭ چوڭ ھۆرمەت.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır ertigenli haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçlar, yakışmısızlar. Ertigenlik haberler programımızına anlaşınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 13. günü, Düşembe. Dehkallığa kalendarı boyunca 5 ayının 29. günü.
2: Aval, bu kitimki programımızdan asası mesmalarını tanıştırımız.
1: Şincan, Köpçay'da Erkin Soğdu Sınak Rayonu Birleşme Yenilik Yartış Rayonu tesis kılıp, tüzümde yenilik yartış neticesi ve ıslahat sınıkı tecrübesinin teyhimi uzarışı ve keni yeşigi türtükü boldu.
2: Aldınkı 20 yılda Şincan elektr toğırda setilgan tok, buldırkı şu mezgildikiden 10%'ın artık eşip, tarihtaki okşaş mezgildikigi siliştirganda yen rekord yartıldı.
1: Memleket boyunca kölümü en çoğun sızıklık, ferisnil, yorukluk, sıklık, universal energiye ülgü türü resmi soda sınak tariqisinde işe kiriştirildi.
2: Bu yıl 1. ayın 6. ayıca Şincan Puhralar Aviasiyası'da yolucu ve yük transportuda koş eşiş görüldü.
1: Ürümçi şehri 2. evlat kimlik almıştırış yukarı pellisini kütüb aldı. Gönen tarmakları köpkül tedbirini ten kullanıp, halkı kolaylık yarattı, halkı fayda yetküzdü.
2: Sancı Oblast'ı, Akıllar Ömüki, Yezkent Sepri, Asasi Katla Mülazmet Pahaliyetini kanat yaydırıp, kent tahalarının emeli kıyıncılıkını el kılışçığı yardım verdi. Emdi, haberle ağlanla.
1: Hazırı, yeni ideye arkalık yeni musabıya yetekçilik kılaylı. Tapşırık nesli çın saklap, 15. 5 yılda casaret bilen olgu ilgirleyli sahipimiz boyuca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Baş şuji Xi Jinping, yeni musabıda teyhimi ken sahə, teyhimi çonkur katlamda izdinişini kanat yaydırıp, tırışıp teyhimi yukarı seviyelik erkin soğudusuna rayonu kuruş kerek dep görsetti. Şincan, tüzümde yenilik yartışını yadro kılıçta çıngtırıp, Bortala Oblast'ı, Sancı Oblast'ı, Bayınğulun Oblast'ı, Aksu Bulayeti, Şehenzi şehirde, Şincan Erkin Soğudu Sınak rayonunun 1. Türküm Birleşme Yenilik Yartış rayonu tesis kılıp, tüzümde yenilik yartış neticesi ve ıslahat sınıkı tecrübesinin teyhimi uzarışı ve keni yeşigi türtükü boldu. Alatau portida import qezilimi baylıq besilgan növbetçi poyiz, rayon port tən hərəkətlənish endizisdə Çigradın kirib universal bajdan xali rayonğa udullı bardı. Xalqara soda birlik közniki port bilan universal bajdan xali rayonunun kəsiblərini bütün jaryanlıq tutaşdırdı. Alatau Tian Mahang Kəsbi Taraqqiyat Çəklik şirkəti tamojnığı məlum qilish bölümünün direktoru Jang Shangzhi mındaq dedi. İlgiri yükne Bajdan Xali rayonu'nı kırgızışta ıltımas resmiyeti köpiydi. Yük kelsimu resmiyetinin kelmeye kılıçtın ensereydik. Hazır birli köznek arkalık tordu becerimiz. Yük Bajdan Xali rayonu'nı ilip kilingen aman alakıda resmiyetimu tordu maskademde görünüdü. Eşya ubrotu tekmura vallışıp ticaret tenarkımız hakiki tövelledi. Birleşme yenilik yartış rayonu bolgan Bortala Oblast'ı örnek elip umumlaştırış bilen öz aldığı yenilik yartışını birleştirişte çıntırıp

0: Fransiz, Edis mahirleri. Ula yezilik texnikisi cahitin yetekçilik kılgandı sırt, yana mürekkep siyasetlerini puhraları anlap düşünəleydiğen ammabab til boycu sözləb yerəleydi. Ağullar ömükinin əzalri, Sanca şəhərinin Binxu bazri, Şaçuanzı kentide təkşürüb təfqi kılganda 128 türlük kent dərijlik yardan bir beceriş, vakaletən beceriş iştirde ammının iş beceriş tərtibinin inik əməslikini bayqab, dərhal ölçəmləşkən mülazimət körsətmisi tüzüşünü oturgu qoydu. Sanca şəhəri bununla asasən bir işqi bir kod, bir cədvəl buluş, yardan berib beceriş, vakalətən beceriş mülazimət körsətmisini şəkilləndirdi. Amma savma qılıbla iş beceriş təpsili qaydısını bilələydi. Kənd ahalı komiteti da daim universal qobul qılış gözünəki təsis qılındı. Kənd dərəcilik iş türünün öz cəydi beceriliş nisbiti 80% gözdi. Kənd ahalıri iş becirgəndə köp tərəbki qatırmasının kənd işçidi becirələydiğin buldu. Kent alısı Li Zhong mındaq dedi. İlgiri meyipleri yardan pulu becergende bir qatar tertiplala bizni köp qatırtı ve dertti. Hazır vakaletten beceriş havalı cedvelini toldurupla yardan pulunun hesabatı kırışını saklısak bulu diken. Hakiki türde kolay ve asan boptu.
1: Stansımız haberi. Ürümçü Vokzalı Meydani Universal Mülazimet Merkezi, Anar Kızardı Pidayla Mülazimet Ettirti Yaşlar Teşkilatlarını Pidayla Paliyeti Daimli Katınışı Teşkilat, Kesbi Mülazimet Arkılık Cahı Cahılardın Kelgeni Yolucularının Sebergi Çıkış Yolunu illetti. Yakında bu etret 2025 yılı memleket boyunca Pidayla Mülazimet'deki 400 Pidayla Mülazimet Teşkilatı Katar'dan oran aldı. Yazlık tatillik yolucu toşuş mezgeli de Ürümçü Vokzal'da yolucula yakımı sıcılı yukarı halette aylandı. Kızıl cilitki kiyen anar kızardı pide ayırlarını emmeli yerde uçuratkalı buludu. Ula yolucularını vokzalığı kırış, çıkışkı yitekleb, kütüviliş, toşuş ve saklaş cahitki suallarına cevap verip erkiti kolaysız yolucularını teşebbüs karılık bilen çaklık orunduk bilen teminleydi. Hem çoğun yük taklarını toşuşka bütün musafiri hemra buludu. Pidayı Sujian Min köprek yardım kılıp, onlarının məksidini inik bilgendiler, yolucularını artık yolunu azmandırıp, tekmi hadircem kıladığallıkını eğitimindek dedi. Caylardan gelgen yolucularını bazı kolay mülazimetler bilen təminleş üçün her bir yolucuğa çin kalıp çin hissiyat bilen muamil kılışımız, her vakit huşta besumale tutuluşumuz gerek. Muşunda kılgandıla yolucularga rahatlık bir işli yalayımız. Anarı kızardı pidayla mülazimet etirti. 2019 yılı kurulgan. Ula pidayla vokzalığı kırış çıkış eğizi poiz kütis zali poiz almışış yolu uğurlaştırılgan. Seperge çıkışkı yardım veriş, ciddi işlerge takabültürüş kapalı katarlık, 22 türlük halıkı kolaylık mülazimet bilen daimlik teminleydi. Bunun içi de kespi ciddi işlerge takabültürüş kutkuzuş yardım veriş has markı bulup, 2025 yılında tuyuksuz kesili kozgulup kalgan 336 yolucunu kutkuzdi yardım verdi. Pidayı Çiyen Yağcı'nın mündak dedi. 120 kelişdin burun dastlabki qutquzuş davolash elib berib 6-4 minut vaqtni qo'lga keltirib oldi bilan ularning kasallik ahvolini muqimlashtiramiz. Mulozimat atirti 6 yilda yosh o'quvchilar, korxona, kasbiy o'rinlardagi ishchi xizmatchilar ham mehribon kishilarni sijil qatnashishga qabul qilib, qurilgan dastlabki necha 10 kishidan 216 kishiga ko'paydi. Yana 100 meydandan artıq xalis kesel görüş, xalis çaç yasaş, muhitni tüzəş qatarlıq pidayla mülazimətini qanat yaydırdı.
0: Stansımız xəbri. 2026-cı illik Şincanı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış, umumi xalqını nəbgə yerişdiriş, kitab oxuş şatlıqdan bəhərləniş, yardan pul veriş temisidir ki, kitab istimali yardan pulu pahaliyyidir. 7 ayının 11-ci günü Şincanın arkayısı caylarda mas kademde başlanıp Şincan'daki Şinhua kitap halarının kitap bahası 40% tövbeledi. Bu kıtımkı pahaliyeti cemi 4 milyon güvenlik medeniyet istimali yardan pulu tarqıtılıdı. Kən amığı yüzlenip Şincanın arkayısı caylardaki Şinhua kitap halısı dükkallarda kitap seyit valganda yardan pul tarqıtış kanat yaydırılıdı. Pahaliyet 9 ayının 33 günü geçe devamlaşıdı. Yardan pul tarqıtışta o

0: толдуруш жолго коюлду. Пухрави адетки толук отур мектептерге окугучу кабыл кылыш дайрысы, өкмөт башкаруучудаки адетки толук отур мектептер менен бирдей болуп, мас кадамды окугучу кабыл кылынды.
1: Олимпик тәнтәрбия лонгсы 2026-лык İkinci növbetlik Şinjan Uyghur Avtonom Rayonu'nun Ürümçi Kılıçbazlık Başkarı Müsabıkası 7. ayının 11. günü Ürümçi Olimpik Tentarbiye Merkezi'de başlandı. Bu kıdımki müsabıka 400'dün artık kılıçbazlık azimetlerini katlanışı gelip kaldı.
0: Künes Nahiyesi yakında işki karı sarı, 5 kızıl lacinli narat boşluk yaylığı koyup verdi. Bu yabayı yırtkuş kuşla devlet tarafından noktalı koğduldugan ikinci derecelik yabayı hayvan. Yarlın kallıkını çarvıçlar bayıkkıgan bulup kesbi kutkuzuş dabalaştınkin salametliki esliği gelip tepiyetki kayıttı.
1: Emdi Abdanım rayonumuzdaki 16 şehrinin avar aydın malumatı anlatınız. Ürümçi dava uçak temperatura 23'ten 36 Celsius'a gradis kuşa. Altay dava bulutluk bulup kiyin tutuludu. Temperatura 17'den 30 Celsius'a gradis kuşa. Çöçekte hava bulutluk bulup kiyin tutuludu. Temperatura 18'den 35 Celsius'a gradis kuşa. Gulcu da hava bulutluk. Temperatura 20'den 35 Celsius'a gradis kuşa. Bortalarda hava bulutluk bulup kiyin tutuludu. Temperatura 21'den 35 Celsius'a gradis kuşa. Karmayda hava bulutluk bulup kiyin tutuludu. Temperatura 26'den 38 Celsius'a gradis kuşa. Kütünde hava bulutluk bulup kiyin tutuludu. Temperatura 23'den 37 Celsius'a gradis kuşa. Şeyhanzda hava uçuk. Temperatura 18'den 37 Celsius'a gradis kuşa. Sancıda hava bulutluk bulup kiyin tutuludu. Temperatura 21'den 37 Celsius'a gradis kuşa. Kumulda hava bulutluk bulup kiyin tutuludu. Temperatura 21'den 37 Celsius'a gradis kuşa. Turpanda hava bulutluk bulup kiyin tutuludu. Temperatura 31'den 43 Celsius'a gradis kuşa. Korlu'da hava bulutluk bulup kiyin tutuludu. Temperatura 21'den 36 Celsius'a gradis kuşa. Aksu'da hava tutuk. Temperatura 20'den 35 Celsius'a gradis kuşa. Atışta hava bulutluk bulup kiyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 30 Celsius'a gradis kuşa. Kaşkar'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 28 Celsius'a gradis kuşa. Xotende azırak yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 29 Celsius'a gradis kuşa. Ürümçi'de hava uçuk. Temperatura 23'den 36 Celsius'a gradis kuşa bulut.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettigenlik Xabarla programısı boyunca anlatış verdik. Bu qitimki programımızın tercümanları Amine Nurahmet, Arzugül Xalık, Muarir, Gini Qadır, Medine Merdan, Mesul Muarir, Tursun Toxta Abdullah, diktorları Hasancan Sabut bilen Zulpiye Mahmud. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ettigenlik Xabarla programısını anlıqınınlağı rahmet. Слушатын абончылар терминалыны чүрсіңіз, техмі көп сарқыл мәзмұлардың хабардар болалайсыз.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imom.
1: Bu qitimqi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Sanjixuyzu avtonom oblasti qanot yaytirgan aqllar ömiki yezi kent safari asosiy qatlamga mulozamat qilish faoliyati to'g'risida to'xtalamiz.
1: Yükselivatkan Şinjang sahipimizde Şinjang elektrik torunun 220 kilovoltluk hem onunun yukarı tok yetküzüş liniyesi umumi uzunluğunun 50.000 kilometrelik çoğun ötkeldin resmi ötkeldeki doğrusu da sözle birimiz.
2: Yarkın isim sahipimizde memleket boyaca Münevver Parti'ye işleri hizmetçisi Suyu Çin'i tanıştırmız.
1: Programımız yine Şinjang Radyo Televiziye Stans'ın yeni taratku Solution aboneçiler terminalıda mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlıgılı buludu.
0: Şinjang'daki yenilikler.
1: Merkezi Komitet Teşviqat Bölümü Memleketlik Vatanperverlik Terbiyesi boyunca 77 ülke körüstüş bazısına yeniden nam verdi. Şinjang'dan Bingtuan'ı öz işçiliği algan halda 3 orun bu tizimlikten orun aldı. Ula ayrım halda Kökyar Hatırı Sarayı, İpek Yolu Beyting Kadimi Şehir Yadikarlık Orni Muzeyi, Cungu Halk Azatlık Armiyesinin Hotenge Yürüş Kılış Hatırı Sarayı'dan ibaret. Kökyar Hatırı Sarayı Aksu Vilayetinin Onsu nahiyesidir. Saraydaki körgezmide sürat yezik körgezme tahtisi, emeli boyumla körgezmesi, nur ve obraz arkalık kaytı namayan kılış, mevhum taklit kılış katarlık şekillerde evlat mı evlat yeşillik berpa kılgan, yeşillikni saklıgan, yeşillikni kovdugan ekologiyanı tüzeş kuruluşunun kurguçlarının kökyarda kaldırgan hikayesi ve yaratkan möcizeleri bayan kılıngan. İpek Yolu Beyting Kadimi Şehir Yadikarlık Orni Muzeyi, Sanji Oblastı'nın Cimisar Nayasi'deki Beyting Kadimi Şehri Yadikarlık Orni'nin yanıda. Körgezme zalığa Beyting Kadimi Şehri hem onun etrafındaki bir kısım meriniyet yadikarlıkları noktalarının kezvilinden mühim meriniyet yadikarlıkları tızılgan. Arkeologiyalik emeli boyumla ve tarihi hatırla arkalık merkezi hakimiyetinin Şinjang'ını ünümlük idare kılgallıkı bayan kılıngan hem namayan kılıngan. Cungu Halk Azatlık Armiyesi'nin Hotenge Yürüş Kılış Hatırı Sarayı Şinjang İşlep Çıkırış Kuruluş Bingtuan'ı 14. Şehisinin 47. Tuan'ıdır. Asasqi 1949 yili 12 ayda Cungu Halk Azatlık Armiyesinin 1800'den artık ofisir əskerinin kumluqni kesip ötüp Xotanni azat kılgalıqıdek mühim tarihi vaqat tanıştırılgan. O yana Şahay peşkadem əskerlerinin keyinki yıllarda boz yer özleştirip Çigranı muhafizat kılış, Şinjanı güllendiriş musabısını mı öz içige algan.
2: Ürümçi şehri ösmürler Lifan yukarı yeni texnika tədqiqat ögünüş bazısının kəlgüsü pən texnika sarayı yakında etçildi. Yaşları ösmürler bu yerde aldınki qatardaki pən texnika elib gəlgən xoşallıqlarını çökmə siniyalaydı. Ürümçi

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçula. Bu sahipimizde Sanji Huizu Atunum Oblast'ı kanat yaydırgan Akılla Ömeki Gezik Kent Sepiri Asasi Katlamğı Mulazmet Kılıç Paaliyeti Toğrısı da tohtulumuz. Guçun Nahiyesi Kariz Yezisi Gərbi Kariz Kenti Partiye Baş Yaçekisinin Şucisi Yeşomin yakında Sanji Huizu Atunum Oblast'ı kanat yaydırgan Akılla Ömeki Gezik Kent Sepiri Asasi Katlamğı Mulazmet Kılıç Paaliyeti Üstüde Tohtalganda Çunkur Hayacalanan Haldı Mındak dedi. Akılla Ömeki'deki mutakassisler bizge hakiki yakşı çağrılarını eğilip gelip, günlük hizmetlerimizdeki kılalmaslık, yakşı kılalmaslık tekkiyin meselini hal kılıp bedi. Bu nahayte eskat di.
1: Yeşomin tılgı algan mutakassislerinin hemisi Sanji Oblast'ı öz cayının emeliyetini birleştirip, yezi pazarı kadrları, tarmaklardaki kespi tayançlar, ve yezi kentlerdeki terikçilik, bakmacılık mahirlerden elalarını talap çıkan şu caydaki mutexassisler, dehkan tekniklar. Bu kıtımki akıllar ömeki yezi kent sepri paaliyeti de mutexassisler bilen kespi tayançlar birleştirilgen ömek teşkilleş endisi kullanılıp, noktalı kalda yezi pazarlık partiye komiteti şu cilsilik vazife öteş geçirmişi bar kadrlar işçiden bir neçe mutexassis aldın tallanıp alakadar kespi tayançlar maslaştırıldı. Hem asası katlamda daim görüldüğün tipik meseleler maskademde retlenip, cemlenip, etiz başlarda tekniki yetküzülüp, birinci septe meseleler el kılındı.
0: Yezide yıldız tartkan bu akılla ömeki yurt ehvalini pişik biliş, dikkançılık işlerinin haberdarı buluş, halk ehvalini biliş. Şundakla köp yıl asası katlamın birinci sepede topluğun emeli meşgulat tecrübelerge tayinip, etiz erik kentlege çonkur çöküp, derkemte turup, meselelerini tepip, nuhtudun nuhtuğa kıyın meselelerini el kılıp, yezi kentlerinin terakket pikir yolunu ravallaştırıp, asasi katlamının türlü hizmetlerdeki kıyın meselelerini el kılışıgı yardım verip, emeli tedbirlerini kolunup, asasi katlam hizmeti de süpetini östürüp, ünümlü aşırışkı hakiki kapalatlı kıldı. Sanji şehri Binhu Bazırı Şauçvenzi kentinin kent ahalisi Li Zhong mundak dedi. İlgiri meyple yardım pul becerişte türlük tertiplerle beşimizi katır etti. Türlük tertiplerle beşimizi kaydır etti. Hazır vakaleten beceriş, havalı cedvelini doldurupla yardım pulunun hesabatkı kirişini saklayımız. Hatırcan bulumuz hem işimiz asallaştı.
1: Akılları ömekinin eserleri yakında, Şiaçönsü kentine gelip, ziyaret kılıp, tekşürüp tetkik kılıp, kent retlep cemlegen 128 türlük kent derecelik yardım berip beceriş. Vakaleten beceriş türü de ama iş beceriş tertibini enik bilelmezliktek ağırık noktanın umum yüzlük mevcut geldiki. İş becerişte katraşının kent ahalılarının başka itinçiliğe aylanğallıkını baykıdı. Akıllar ömekideki azalar tügünni doğru tapkandan giyin, derhal ölçemleşken mulazimet görsetmesini tür müdür tüzüştiki meselelerini el

0: OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdin.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
1: Şinjang Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
3: Şinjang Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
3: İqtisadçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt getirdi?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat getirdi.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
1: Şinjang Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yükselivatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahibimizde Şincan elektrik torunun 220 kilovoltluk hem onunun yukarı tok yetkizüş liniyesi umumi uzunluğunun 50,000 kilometrelik çoğun ötkeldin resmi ötkeldeki doğrusu da sözler birimiz. 2026 yılı 5. ayının akırgıca Şincan elektrik torunun 220 kilovoltluk hem onunun yukarı tok yetkizüş liniyesinin umumi uzunluğu 50,000 kilometrelik çoğun ötkeldin resmi ötkeldi.

0: 50 000 kilometr qanchalik uzun? U yer sharining ekvatorini 1.125 qatim aylanishga yetarlik bo'lib, mamlakat bo'yicha yuqori sur'atlik poyiz tijorat umumiy musobaqasi bilan tanglishdi. Kishini hayron qoldirgan sallaning orqasida Tianshanning janub-shimolidan halqigan cho'l bayavonlarni kesib o'tadigan butun rayon energiyasini tutashtirgan yoruqlik tomiri bor.
1: Yakka torda yürüştürüştün. Adettin taşkırı yukarı besimlik özgürüşçen, turaklık tokni orlaşma tutaş turuşkıçı, en enevi ot elektrini asas kılıştın, yeni energiyelik generatorları sığımçallıkının iyiligen nispetinin 60%'den eşşigıçı, Şincan elektr torunun halkımı terakkiyatı rayonunun yukur süpetlik terakkiyatına küşlük kuvvet koşupla kalmay, devletinin energiye strategiyesi xeritisi de gharbi kısım bir qatarlık tosqini teximu mustahkemledi.
0: Şincan elektr torunun terakkiyat tarihi ahırkı çek muhiti de üzlüksüz bösüş hasıl kılgan küreş tarihi. Yeni Cungu kurulgan dəsəbki məzgildə Şincanda pəqət 7 kiçik tipdiki elektr istansı bulub yıllıq tok tarqıtış miqdari 1 milyon kilovat saat kimi yetməkdi. 2010-cı ili 750 kilovoltluq Şincan bilən Qərbi Şimal qol torunu tutaşdırış birinci liniyası işqi kirişdirilib, Şincan elektr torunun yəkki torda yürüşüş tarixiqə xatimi berildi. Şunaqla Şincan elektr torunun elektr besimi dərəcəsi rəsmi türdə adətdən taşqırı yuqarı besimlik tok yetkizüş dəvrəgə qədəm qoydu. Şunundan kin elektr toru quruluşuda tezitiş konubkisi besildi. 2020 yili Altay Şarkı Cungarının şimali 750 kilovoltluk tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşu işe kiriştirilip, adetin taşkırı yukarı besimlik elektr toru Şincan'ın en şimali uçuğuçu uzartılıp, Şincan'da 750 kilovoltluk elektr toru barlık velayet oblast şehirlerinin kaplaş işe aşırıldı. 2023 yili ili Bortala oblasti Şiho Fenghuang 2-ci qaytma 750 kilovoltluq liniya işqi kirishtirilib, Şinjanın 750 kilovoltluq tok yetkizish liniyasının uzunluğu 10 000 kilometrdən eşib, adətən taşqırı yuqarı besimlik tor ramkisi kölümü məmləkət boyunca aldıdan mağdı. 2025 yili 15 yıl davamlaşkan tarım oymanlıkını aylanırgan 750 kilovoltluk tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşu bütün liniye boyunca tutaştırılıp, umumi uzunluğu 4197 kilometre yetip, memleket boyunca kölüme en çok 750 kilovoltluk adetin taşkırı yukarı besimlik aylanma tor berpa kılındı. Kuruluşçular egizlik, soğuk, oksigen kemçil buluş, köçme kum gömürülüp çüşüş katarlık intayın naçar tabii şarait aldı da deniz yüzünün egizliki 5390 metr keledigan Koylon teginin içkirisi de memleket boyunca deniz yüzünün en egiz 220 kilovoltluk tok yetkizüş besim özgertiş kuruluşunu tamamlap tağının içkirisindeki elektri energiyasını yetkizüş liniyasını ravallaştırış. Halaket denizideki köçmü kumda 2000 kilometre yakın liniye teklemekan kumluğunu kesip ötüp, kumlukta munar teşkilleşte kılça kaşılı körülmeslikini işe aşırıştak sansızlığın möcizelerini yaratıp, kesip rekortini üzlüksüz yenildi. Bugünkü künde Şincan'da içki kısmını təmilleydiğen 8 halkı tor, sırtkı yetküzüdüğen 5 liniye asasi tor ramkisi endisi kurup çıkıldı. 750 kilovoltluk transformator ponkitidin 39'i ve 220 kilovoltluk transformator ponkitidin 182'si yıldızladek tarqaldı. 14.800 kilometrlik adetin taşkırı yukarı besimlik tok yetküzüş liniyesi ve 1.113.192 kilometrlik alahide yukarı besimlik tok yetküzüş liniyesi cenub bilen şimalı tutaştırdı. Adetin taşkırı yukarı besimlik özgürüşçen turaklık tokni arlaşma tutaştırdıgan, içki kısmını təmilleşke sırtkı yetküzüşke maslaşıp küçeydigan küçlük gol tor ramkisi cenub bilen şimal öz ara yardım veridigan, şark bilen garip öz ara ravallaşkan, bir hatar şençlik, callık, tağınşat, taksim.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam kartinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlab bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yükselivatkan Şincan. Hürmetli radyo anlıkçılar. Bu sahipimizde memleket boyunca münevver partiya işleri hizmetçisi Su Yüçin'i tanıştırımız. 7 ayının 1-ci günü Cungu Komünistik Partiyası kurulganlıkının 105 yıllıkını

0: Tebrikleş yığınıda Sancı şəhəri suyu için pida ilə mülazimeti xizmət punkti partiya yacikisinin şücisi suyu için şərəf bilən Memleket Poça Münevver Partiya İşleri Xizmətisi digən şərəflik namğı erişdi. O mündaq dedi. Bu şərəf 3000'dan artıq pida iği mənsub. Xizmət punkti partiya yacikisi köpçülükni zic uyuşturdu. Suyu için 60'tın aşkan, vicik bolsumu, amma rohi tetik. Onun yıl boyu rak kesili bilen küreş kılgan ağırlık işkerlikini körü veliştez. O amivi menfaat yolu da 40 neçi yıl çantırdı. Ağırlık azabı onun özünü beğişlaş kadimini ezelden tosup kalalmadı. O yetim meyip balılanın mikriban anısı. Rak kesili ağırlıklarının sırdaş adısı. Kargıtısı yok yaşanğalarının vapadar kızı bulup tolup taşkan kızgınlık bilen halkını közleş əsli məxsidini əməldi görsetti.
1: 23 yaşqa kirgan yili suyu içinge sozulma danılık hücayra akkan kesili. Kan plastinkisi mağdursuzlanış kesili dep diagonuz koyuldu. Arkadılla burun yutkunçak raki katarlık keserliklerge kayni kayinden giriptar boldu. O öyge solunu velip top doğra 3 gün yığladı. Ailistikilerinin köngülü koyup halıdın haber ilişi, erinin ayrılmaslıqı onu an gırvigidin kaytırıp geldi. Şundakla onunğa bir gün bolsumu qadır kımmeti bar, ähmiyetlik yaşaş gerekligini bildirdi. Suyu için kesellik ahvali nisbetten turaklaşkandın kiyin, bütün vücudu bilen kesel azabını yet küçü tartkan kesel xanadaki ağırıqlarga yardan berişini oyladı. 1981 yıldan başlap, o Peyşembe günü uçur şayli, Hikayenizde sözləp birin temisidiki kalplarını illetiş, yetekleş bağlı yetini başlap, köngül koyup anlaş ve emrah buluş arkalık kesel xanadaki ağırıqlarının guva nurunu çaknattı.
0: Suyu için her bir ailesinin kelip çıkan bulup kiçkidin tartıpla Cungu Komünistik Partiyası'nı əza bulup, itikadı müstəhkəm, cəmiyyətki töhb koşulan kişi buluşqı iradı bağlıqan idi. 1993 yılı o tuncu qetim partiyaya kiriş ıltıması sundu. Kiyin idari veyran buluş, arıq bir yitip getiş qatarlıq səbəblə tüpəylidin arzusu yetəlmedi. Lekin o əzəldin partiya təşkiligi yıqılışış qədimini toxtutup qoymadı. 2011 yılı o resmi partiyaya əzab oldu. Su için mundaq dedi. Fakat partiya təşkiligi tayınıp, mehir şəbqətini mücəssəmini gəndala, andın köpçülükünü yurtuduğun saman yolunu şəkilləndirgülü boludu.
1: Suyu içinin təşəbbüsü bilən, 2006 yılı Sancı Xuysu Abdonom Oblastlıq Qızıl Kirist Rakı Qarışdırış Şatlıq Bağdısı qurulup, tədirci tərəqi qılıp, bugünkü gündeki suyu için pidayları mülazimeti xizmət punktiga aylandı. 2017 yılı 10 ayda xizmət punkti partiya yacayksı kuruldu. Suyu için partiya yacayksının şocesi boldu.
0: Partiya yacayksının yetekçiliki bolğaçka xizmət punkti pida ila mülazimetini qeliplaştırıp başkuruş işe aşırılıp kengişiş, tədbir belgeleş, iş təqsimati, əməliləştirişki türlük mexanizmla iniq mükemmel boldu. Partiya yacayksi partiya azaları hüddüge elip alaqılışış, yardan beriş yöleş mexanizmi oruntup, her bir partiya azası nuqtu belgeleb, qiyinçiliki bar amı bilen udullışıp, karallik halda üygeçi berip ziyaret kılıp, amının turmuşudiki qiyin meslelerini vaxtıda hal kıldı. Xizmət punkti partiya kuruluşu yetekçilikke de çıntırıp, edebiyat sənət, liksiya sözləş, pida ilə mülazimeti bir gəvdiləşkən, xizmət əndiyisini yolu qoyub, baş temelik partiya günü faaliyetini doktorxana, məhəllə, məktəb, hərbi qazarmılağıcı qanat yaydırdı.
1: Hər Peyşembe günü xizmət punktidiki pidayları təvəlikdiki ər qaysi doktorxanalarga berib, əqsiz xizmət qılıb, noxtalı qalda eğir kesəllərini psixiki cəhətdən yetəkləş və onlarga ömrünün axırıqca ğəmğurluq qılışını yolu qoydu. Bayram, dəm iliş külləri din paydalınıb, yaşanqalları sanatoriyası, yetim balalar orni qatarlıq caylarga berib, sağlamlıq boyuca əqsiz kesəl görüş, əqsiz çat yasaş. İllik muameli bilen emrah buluş qatarlıq, illiklik yetküzüş mülazimeti bilen təminledi. xizmet punkti yana pidayilarning alohidaligiga asosan zakaz evetib her bir mehr shafqatni ehtiyojga dal joyda udullashtirib haqiqiy turda eng ehtiyojli kishilarga yetkazdi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan radyo televiziya stansının Vatan Menin Ailem programması bocağını çişbədik. Yaq durup anlığınınla rahmet. Sılı şatın aboneçiler terminalını çürsənlə texemi köp məzmunlardan xəbərdar bol alayısılar.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde Ürümçi şehirdeki soğurduğa katlaşıkçılar doğru seyitip alğanda pul tecaş üçün kandak kılış gerek degen mezmunda doktulumuz. Yakında Ürümçi şehirlik davalanış kapalıtı idarisi, miktar baha görsetkici bir kadar döven bulan 100 doğru dokununun tizimlikini ilan kılıp soğurduğa katlaşıkçılarının döven bahada aldın tallaydıgan doğru dokununu delcayda bekitip doğru seti verilişka az pul xerçlep, teximu hatırcam buluşuğa yardım verdi. Davalanış sug'urtasi fondini maxsus tuzashni cho'nqur olg'i siljitib, bekitilgan parcha setish dori do'konlarining bahosini boshqarishni kuchaytirib, ommaning dori ishlatish yukini yengillatib, dori bahosining muvofiq bo'lishiga yetakchilik qilish uchun Urumchi shaharlik davolanish kapolati idorasi bekitilgan parcha setish dori do'konlarining miqdor baha selishtirme ko'rsatkichini o'lchab tekshirish xizmatini doimlik qanot yaytirdi. Ham o'lchab tekshirish natijasini jamiyatga qarorlik e'lon qildi. Miqdor baha selishtirme ko'rsatkichi davolanish kapolati tarmoqlari davolanish sug'urtasi uchur supsidagi cho'ng sonliq ma'lumotga tayinib bekitilgan parcha setish dori do'konlaridagi davolanish sug'urtasi dorilarining bahosini dal joyida kuzatadigan baha foydalanish ko'rsatkichi. Konkret qilib aytganda, u bekitilgan parcha setish dori do'konlarida setildigan davolanish sug'urtasi dorilarining bahosini Avtonom rayonlik dori setib olish supsining to'rg'i chiqarilgan bahosi bilan selishtirib, ondan dorining amaliy setilish miqdoriga birlashtirib, vaznlik hisoblab chiqarilgan universal baho ko'rsatkichi. Ko'rsatkich qancha tovan bo'lsa, bu dorixonaning davolanish sug'urtasi dorilarining umumiy bahosining shuncha arzon ekanligini tushuntirdi. Ko'rsatkich qancha yuqori bo'lsa, umumiy bahoning nisbatan yuqori ekanligini tushuntirdi. Bu ko'rsatkich nuqtalik parcha setish dori do'konlaridagi barliq davolanish to'g'risidagi dorilarning universal baho saviyasini aks ettirdi. Bir xil doriga qaratilmaydi. Urumchi shaharlik davolanish kapolati idorasi dori tuban bahosining normal holatga oylanishini sijil ilgari surish uchun bir yurish bahoni tuzash berikma mushtini otdi. 2026 yili davolanish sug'urtasi mulozimat kelishimida miqdor baho selishtirme ko'rsatkichini boshqarish moddalaridan yangidan ko'paytirib dori xona xizmatchilarining ko'rsatkichini tushunishi baho tengshashni bilishiga kapolatlik qilib nuqtalik parcha setish dori do'konlarining 3000dan ortiq dori nuqtalik parcha setish dori do'konlarining 3000dan ortiq do'kon qitim bahosini tengshishiga turtki bo'ldi. Rag'batlantirish bilan cheklashga teng ahamiyat berishda chiqib turib, sirtqa 100 tuman baholiq dori do'konini e'lon

Bu programını Şinjan Radyo Televiziyası Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.

Radio anlıqçı dostlar. Bu sahibimizde tuxumni qaynaq suda iyileştirişken qandaq xavp yoşurungan degen məzmunda sözləp birimiz. Xam tuxumni qaçığı çekip, andın qaynaq su bilen bevasitə iyileştirip etilgen bir qaça tuxum şorupsi nurgun kişilerinin nəzirde bir ölçemlik kütünüş tamıqı hesablanıdı. Bıraq yakında 5 yaşlıq bir oğul bala momisi etken kaynak suda iyileştirilgen tuxum kuvvet tolukla şorupsini içkenden giyin kursqa ağrış, kusuş, kızıtmisi, düşmestiktek ahvallar görülgen. Doktorxana bu oğul balını salmonella bakteriyası bilen yuqumlangan dep diagnoz koygan. Bunun baş cinayetçisi del muşu kaynak suda iyileştirilgen tuxum idi. Bu yeyiş usuluğa nemi üçün yoşurun xavip yoşurungan? Kündelik durmuşta salmonella bakteriyası bilen yuqumlanışının qandaq aldını iliş gerek. Mutaxassislarının tonuşturuşça salmonella bakteriyası tabii muhitta kən mevcut bolğan bakteriyelik yemeklik mənbəlik kesellik kozğat kutusu bulup, tuxum, göş, süt qatarlıq yemekliklerinin hemisi bulğun işi mümkünken. Salmonella bakteriyası bulup mu, öy kuşları ve hayvanlarının üçcay yolu da en köp uçuraydı. O keltürüp çıkırdığan yemeklik mənbəlik keselliklerinin yer şarının her kaysı caylardaki en asaslık kesellik sebebi bulgan yemeklik göç, tuxum, süt ve onundan yasalgan yemekliklerdir. Növette baykalgan 2600 kıldın artuq salmonella bakteriyasının kan zerdabi tipi işçi de 1500 kıldın köpereki insanlarga yokudu. Salmonella bakteriyasını etizden tamak üstüligici bolgan her kaysi halkalarda tekşürüp çıkkılı boludu. Bulup mu yaz, küz pesillerde ve ısık belbağ subtropik belbağ rayonlarda yemekliklerden tekşürüp çıkılış nisbeti tihamı yukarı boludu. Devletimiz keselliklerinin aldığını eliş tizginleş merkezi, İlgiri elan kılgan tekşürüş sallıq məlumatlıq asaslanğanda, devletimizde bakteriya keltürüp çıxargan yemeklik mənbəlik kesellikler içi de salmonella bakteriyasının egiligen nizbiti 70%'dan eşip getken. 5-ci aydan 10-ci aygıca salmonella bakteriyasının musbet ayrılış nizbiti bir qadar yuqarı bolgan mezgilken. Kaynak suda iyileştirilgen tuxumni öz içige algan nurgun kişiler yaqtırdığan yumuşak, pişmigan tämdiki çala pişkan yemekliklerinin hemisi de bu xil yemeklik mənbəlik kesel bilen yuqumlanış xavpi mevcut bolishi mümkin. Bunun sebebi tuxum tərkibidiki salmonella bakteriyası ünümlük yuqtılmaganlıqıdı. Salmonella bakteriyasını üzül kesil yuqtuş her bir cayının temperaturunun hamışa temperaturasının 70 Celsiy gradustan yuqarı bolishini 5 minut davomlashtirishni talab qiladi. Şuna toliq pishgan tuxumni yeyish tavsiya qilinadi. Yaqinda qaynoq suda iyileştirilgan tuxumdan boshqa yana o'g'il bola yo'l bo'yidagi yoymidan tiramisu setib olgandan keyin qursqa og'rish. Ayol bir kecha turib qolgan tuzlangan yemekliklarni yeb bir kunda 3000 ml ich surish. Qatarlıq salmonella bakteriyası bilen yuqumlanğan kesellik misalları bar. Mutaxassislarning tonuşturışça salmonella bakteriyası aqsılını parçalamaydıken, şuna yemeklik bilen yuqumlanğandan keyin sırtqi körünüşide başqıca özgürüş bolmağaçqa kişilerinin salmonella bakteriyası bilen yuqumlanış xavpini zor dərecede aşırı vetidikken. İnsanlar salmonella bakteriyası bilen umum yüzlük asan yuqumlanıdıkken, asaslıqı qorusqa ağrış, içsiriş, könlü elişiş, kusuş qatarlıq aşqasan üçcay yalluğu alamettir görülüdükken. Yoşurun mezgili 12 saatten 36 saat geçe, kesellik ceryani 2 gündün 7 gün geçe boludukken. Köpsandaki keseller üzlükidin, sakıyıp getirdikken. Lekin bobaklar ve ösmürler, balılar, yaşanğallar ve immunitet küçü töven kişiler topuğu nisbeten etkanda, eğer ucum kılış karakteri bir kadar güçlük bakteriya tipi bilen yuqumlansa, yuqori kızıtma bakteriyelik kan kesili qatarlıq kesellik alametleri görülüdükken, eğir bolğanda hayatıga xavp yetedikken.
Күнділік тамақ еч жарияныда салмонилла бактериясыны юқтыш анчы мурэккеп әмес. Бұл хыл бактерия ысқы чыдамсыз болып, 100 Цельсия градуслық юқыр температурда қыздырылса, дәрхал өліду. Мутахасыларының әскертіше, тұхым түрдегі мәкіплеріні толық пүшірғандын кейін стимал қылыш. Болып му, салмонилла бактериясы білен юқымныныш қауіпі юқыр екшілер тұхым пүшірғанда. Тұхым сұйықлықының түтілләй қейтшіға, тұхым серқи, еқінің ерім сұйық алатты болмаслықыға капалатлық қылыш кереккен. Суды пүшірілған тұхымны суық қайнығандын кейін давамлық 7-8 минут қайнтішіні ойлышқы болуды. Орды пүшірілған тұхым ойытмысыны отырхал оттың юқыры от күші білен 10 минут қызытып, емеклік мәркізінің температурасының 77 градустың юқыр болышыға капалатлық қылыш керек. Мұтахасыслар мұндақ деді. Емеклік бейхатарлікінің 5 принципі – пакызлықны сақлаш, хам білен пішқыныны айырыш, толық пішіруш, бейхатар температурда сақлаш, бейхатар хам материал шылтыштың ибарат. Бұларының әмісі емеклік бейхәттәрлікіге капалатлық қылышының атқычы. Тамақ етіште ішілтілдіған емеклік материалыры, жүмнедің емеклік сақлашта ішілтілдіған қачқыча, тығылық әсвап,

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışanan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonucular terminalıda maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlayıcılı buludu.
3: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mündak mezmullah boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde bazar nazaret kılış baş kuruş baş idarisi katarlık tarmakla sahtılıkı zerbe verip menbeden tazılaş birleşme kanun icra kılış hareketini uğurlaştırma kılıp kanat yaydırdı. Şincan asasi katlamının yükünü genimu yenikletişki dair 6 türlük tedbirini ilan kıldı degen haberle dikkatinladı boluldu.
3: Dilo ve kanun sahipimizde muhabbetleşken mezgilde kız taraf karz ilip optimobil seti valgan. Ayrılıp getkenden kiyin er taraf tölep durgan optimobil karzini kaytırvalısı bulamdu degen dilo misalını sözlep birimiz.
2: Ama üçün emeli işgilip biri sahipimizde dörbülcün nayelik halk tertiş mehkemesi ayalla birleşmesi bilen hem türkü bulup kaytı tekşürüş kılıp kanun yürgüzüş boyuca kutkuzuş yardım veriş neticelerini müstehkemledi degen mezmun dikkatinladı buludu.
3: Hem de dikkatinla bugünkü kanun sizge hemrah programımızdan tepsili mezmunlardı bulsun. Kanun haberleri.
2: Üncü mervayet, kaş teşi, kımmet metal zinnet boyumları, kızıl yağaçtın yasalgan boyumla katarlık en enevi hüner senet bazarlarıdaki sahte

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetli radio anlıqçılar. Muhabbetleşken mezgilde kız taraf qarz elip avtomobil setip alğan. Ayrılıp ketkendikin er taraf tölep turğan avtomobil qarzını qaytırıp alsa bolamdı. Yakında Ürümçi şehri Meydun raylıq Halk Sot Mahkemesi namuvafık paydığı erişiş macrası dilosunu sot kılıp ayaklaştırdı. Bugünkü dilo ve kanun sahibimizde bu dilo misali dikkatin adı buludu.
0: Ürümçi şehri Meydun rayonunda oturuşluk Çin Çiang bilen Liu Li 2019 yıl 7 ayda muhabbetleşiş münasibeti ornatan bulup 2022 yıl 6 ayda şikilenin hissiyatı bozulup ayrılıp getken.
1: Gerçi ikkiyilen ayrılıp ketken bolsa mı leken tehi pulni hisabat kitap kılışmıgan. 2021 yılı 10 ayda tehi muhabbetleşiş mezgilede turuvatkan Liuli malum avtomobil setiş şirketi bilen avtomobil setiviliş toktami imzalap umumi bahası 39.100 yıllık yeni energiyelik avtomobil seti balgan. Liuli avtomobil istimal karz pulu becirgen bulup Qarz muddati 3 yil. Jami qaytarilgan qarz 49565 yuan 1.7 pun bo'lgan. Amaliyotda bu avtomobilni Chunchang taki 2023 yili 12 oygacha ishlatib kelgan bo'lib, Chunchang avtomobilni o'z baylicha boshqalarga setib bergan. 2024 yili 11 oyda Liuli avtomobil setib olgan pulni texi Hisap kitap kılıp bulalmadık dep karab avtomobilini kaytırıp almakçı boldı.
0: Oylamağın yerden 2025 yılının akırda Chunchang Liuli üstüden Meydun rayonluk halıq sot mahkemesige dava kılıp özünün ayrılıp ketkenden keyin Liuli'ga köp qitim pul yetki geldikini. Pulni maxsus avtomobil qarzı üçün tölü geldikini. Liuli'nin haqsız payda elişi namuapak payda alğalıq boludğalıqını eytip, onundan barlıq vakalatan tölügen pulni qaytırıp berişini tələb qıldı.
1: Sotta Chunchang pəqat 2022 yılı 6 ayda ayrılıp ketkenden kin vakalatan qaytırgan avtomobil qarz pulnula qaytırı valıdğalıqını eytip, muhabbetlişi vatqan mezgilde iki tarafdan barlıq parçı purat məbləq alaqısını təşəbbüs qilishdən vazgeçti. Sot kılıç ceryanı da bir parça telefonlaşkan ün alğu açkuşluk dəlil ispatqa aylandı. Ün alğu Chunchang'nın dostu bilen Liuli'nin kündülük telefonlaşkan ün alğısıdın elinden bulup, Liuli'nin etiraf kılışca Chunchang ayrılıp ketkendinkin hakikaten köp kıtım hisabat yötkep avtomobil qarzını qaytırışkı yardım kılgan. İkkilen her ayda ala kılışıp turgan. İşinin yadrosu avtomobil qarzını qaytırış meselesini kengişiş bulgan.
0: Sot mahkemesinin tekşürüp iniklilinişçe bu delodiki avtomobil qarzı gerçe sırtka karıta tızımga aldırgan qarz qaytırıcı Liuli bolsumu? Lekin öz ara dalillaydigan köp türlük dalil ispatları arqalıq ameli qarz qaytırıcını bekitkili boludu. Chunchang'nın hesabat yetkişi pütüllay hikayelerini ayrılıp ketkenden keyin yüz bergen bulup, qarz qaytırış muddeti bilen avtomobil qarz kelişimini ada qilish muddeti yüksek derecede kirelişip ketken. Sözleşiş ün alğısı Liuli'nin Chunchang'nın hesabat yetkigen pulunun qarz qaytırışkı işiltildiğalıqını enik bilidiğalıqını dalilligen. İki taraf bununla ağzaki kelişim hasıl kılgan. Ayrılgandan keyin Chunchang'nın uzak müddet avtomobilini ilgilep, işletip, avtomobil qarzını təşebbüskarlıq bile üstüge elişi turmuş qaydısıga uygun.
1: Sot mahkemesi hissiyat cahatki hediye pulini, öz ara yötkeşken pulini doğrulap çıkırıp etkenden keyin Chunchang'nın emeli vakaleten tölügen avtomobil qarzının cemi 14.260 yuan 9.4.2'likini bekitti. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturunun 985. maddesi de paydığı erişkişi kanun asası bulmayı durup namuvafık paydığı erişi valgan bolsa ziyanı uçurguçi paydığı erişkişinin erişken paydını kaytırıp berişin talep kılısı boludu dep belgilengen.
0: Meyli vakalatan tapşır valgan pul, hata yötkep koygan pul bolsun ya ki kanun asası yok turup paydığı eriş valgan başka ahvalla bolsun, pul alğıcı tarap birdek erişken paydını ziyan uçurgıcı tarapke vaxtıda kaytırıp erişi gerek. Eğer sebepsiz kaynigi sörse,

0: قايتروشنى رات قىلسا ئېرىشكەن پايدىنىڭ قايتۇرۇش زىياننى تۆلەش قاتارلىق مۇناسىپ قانۇن جاۋابكارلىقىنى قانۇن بويىچە ئۈستىگە ئالىدۇ.
1: سوت مەھكىمىسى مۇنداق قارىدى: Liuli tizimlatgan avtomobilning egidori bo'lish sifati bilan avtomobil huquq tavaliki huquq manfaatidan bahraman bo'lgan. Chunchangning hisobot yotgap avtomobil qarzini uzishiga tayinib, mol-mulk manfaatiga haqsiz erishgan. Qonuniy sababi kamchil bo'lib, nomuvofiq foydaga erishgan.
0: Bu yil 3-chi oyda sot mahkemesi sotta Liuli Chunchang vakolatdan qaytirgan 14,960 yuan 9,004 tonni qaytirish to'g'risida hukm chiqardi. Navbatda bu hukm kuchga ega bo'ldi.
1: Programmaning to'rda ham turtki bo'lish maxsus rayoni ochildi. Agar sizningmi maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, Solushiting abonachilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Solushiting abonachilar terminalida.
0: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pakiz yeb, eşib qalgan bolsa elib alaylik.
2: İqtisadçıl və tijeşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamoq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamoq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pakiz yeb, eshib qolgan bo'lsa elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijeshlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yeni stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'u bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyiliki, ijtimoiy madaniyilikning ixtcham partiyamizi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mülazimət prinsipi.

0: yetir ekan.
1: Ay ekis özünün bundaq qilishining butunlay hayajonlik tuyg'uni his qilish uchun ekanligini topshirdi. Navbatda dialogga chetishlik toksikilit qonun bo'yicha tutib qilindi. Gun'an qatnash boshqurish tarmoqi Ay ekisga 400 yan jarimani qo'yish jazosi berdi. Ham o'z maylicha o'zgartib qurash turgan toksikilitni asl holatiga keltirishga buyurdi.
0: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 23 dan 36 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli, temperatura 17 dan 30 Selsiy gradusgacha. Çöçekte hava bulutlu. Temperatura 18'den 35 Celsius gradus gıcı. Holcada hava bulutlu. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus gıcı. Bortlada hava bulutlu. Temperatura 21'den 35 Celsius gradus gıcı. Karmayda hava bulutlu. Temperatura 26'den 38 Celsius gradus gıcı. Köytünde hava bulutlu. Temperatura 23'den 37 Celsius gradus gıcı. Şehanzada hava bulutlu. Temperatura 18'den 37 Celsius gradus gıcı. Sancıda hava bulutlu. Temperatura 21'den 37 Celsius gradus gıcı. Qumulda hava bulutlu. Temperatura 21'den 37 Celsius gradus gıcı. Turpanda hava bulutlu. Temperatura 31'den 43 Celsius gradus gıcı. Korlada hava bulutlu. Temperatura 21'den 36 Celsius gradus gıcı. Aqsuda hava tutuq. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus gıcı. Atışta hava bulutlanıp, azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 30 Celsius gradus gıcı. Kaşkarda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21'den 28 Celsius gradus gıcı. Xotanda azraq yağmur yağıdı. Temperatura 22'den 29 Celsius gradus gıcı. Ürümcide hava uçuq. Temperatura 23'den 36 Celsius gradus gıcı bulutu. Üşbal şamal çıkıdı.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programımız boyunca anlatış bəduq. Tekimi köp məzmullani, sılı şötin terminalarını çürüp anlısanla boludu. Yaq turup anlığınınla rəhmət.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Radio anlıqçıla. Bugünkü gülün vatkan yez kentlerge nazarı seyipimizde köpçelikke Xotan ayısı Bayqı bazırının Davşan kentideki en ahırkı bir kum barxanını kandak kılıp Davşan kentige aylanğalıq doğrusu sözləp birimiz.
1: Bu meskilde Xotan nahiyesinin Bayqı bazırı Davşan kentideki 10,000 moluq şallıqtiki şallar şamalda yelpünüp durgan bulup bu cay dəl şu caydiki danlıq Davşan kenti. Kent kadri

0: ansı hesaplandı. Bu bin monlarını bildirdi. Biz baş şirketinin radyo çastotsu arkalık belge farklandırış teknikisini Şincan'a kirgizip, tavus süpütünü sürüştürüş sistemimizi kurup, tavus deriş, pişiklaş, doşuş ve seçtiğin ibaret bütün kesb zinciri sağlık malumatlarının ortak bahirleniş ve aşkar baş kuruşunu aşırıp, bütün cereyalık bir hatarlıkını sürüştürüşke hakiki kapalatlı kıldık.
1: Weifang Gopay yezi iyilik pen teknik çeklik şirketi yana ilgar bolgan toluk avtomatik koğun tavuzunu tallap, orap kaçılaş akmaliyen yasını kirgüzgen bulup, her bir tavuzunun sırtkı körünüşü, çoğun küçüklükü, kent terkibi, su terkibi katarlık körsetküşlerge delcayda öküm kılışını işka aşırgılı buludu. Bu bin mundak dedi. Oxşaş dərəcədəki tavuzun körsətkici oxşaş bulub, istimalçılarının tallışıqa qolaylıq buludu.
0: Özgəçə tərəqçilik əndisi, qatlıq bolğan süpət sürüştürüş sistemisi, yaxşı təm və süpətki iqi bundaq tavuzlar bazarlı qızın alıqışıqı erişib, Beijing, Şanghay, Guangzhou, Şincin qatarlıq, birinci qatarlıq şəhərlərdə bazar tepibli qalmay, yəni otur Asiyadaki 5 dövlətki eksport qılındı. Bu bin bunlarını bildirdi. Tavuzlar terilip laza kası kılınıp tügüde, setiş yolunu kılça gəm kılmayımız.
1: Bundaq terilgan tavuzunun paydası körünerlik buldu. Bu binin tonuşturuşca bir əslihelik parniktiki 3 mo yerdin 6 min tal tavuz mayışısı özüb, bir pəsildə 6 min dana tavuz çıxıb, bu tür şirkətinin məhsulat kımmeti 200 milyon yuanga yetken.
0: Bu bazının şu caydaki dehqanlarının kırımı aşırışıqı türütkü bolğalıqı teyikimi gəp kətməydi. Dehqanlar yerlerini şirketke obrut kılıp, obrut haqqiga erişti. Yani bazıga berip işlemçilik kılıp, işlemçilik haqqiga erişti. Baza 300'dün artık kişinin muqim işqi orilishi oturtki boldi. Yokur pelli mezgilde pesil karakterlik işletken adam işkimiga yakın bulup, aylık oturtki kirimi 3000 yuandan aşdi.

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıcılar, hemde Altız Beyiş Mahirleri sahibimiz bu için memleket, bu için Münevver Partiye Eşitleri Hizmetçisi Car Mehmet Abdurrahman'ın Karlık Tağ Eğitikideki Çarabıçlarının başlamışlığı aylangalık doğrusudaki iş izlerini sözlep birimiz.
2: Yakında Cungo Komünistik Partiyası kurulganlıkının 105 yıllıkını tebrikle vatkan tentenelik peyitte Uluğçak Nahiyyası Bör Tokay Yezisi Targılak Kenti Partiye Başyaçekisinin Şöcilisi Kent Ahaliler Komitetinin Müdiri Car Mehmet Abdurrahman şeref bilen memleket boyunca Münevver Partiye İşleri Hizmetçisi degen namğa erişti. Beijing'den şeref kuçup kayıtıp kelgenden keyin Car Mehmet dem almayı Pamir egizlikideki tağ topuğa şoğup kirip geldi.
1: Pamir egizlikinin tağ tizimleri tutaş ketken, çigra liniyası yılan bağırı karlık tağ jılgıları arsığa sözülgan bulup, Targılık kentti muşi yerge jaylaşkan. Bu yer Car Mehmet'nin yurti, şundakla o çın turup kelgen bazı. 20 yıldan buyan o çigranı qoğdap yezi kentlerini güllendirip emli işleş arqılıq bir komünistik partiya azasının samimi asli maqsadini namoyon qildi.
2: Peşqadam partiya azası tatasının tarbiyasida Car Mehmet kichkidan tartibla çigranı qoğdiganlıq ailini qoğdiganlıq degenni esede çın saqlap baştan axır çigra birinci sepide yiltiz tartdi.
1: 2018 yılı 9. ayda Car Mehmet Kent Partiye Yatekisi'nin şujisi boldı. Vazifege tayinlengenden buyan o baştan ahir çigranı qoğdaş, çigranı mustahkemleşni muhim siyasi mesuliyet kıldı. Targılık kentliki çigra liniyez uzun, ademsiz rayon köp, başkuruş kontrol kılış, qiyin buluş emniyetigi birleştirip, şaraytkı qarap iş görüp aldını eliş kontrol kılış sistemisini elalaştırdı.
2: O başlamçılık bilen partiye azaları başlamçı buluş, ama katnışış, sakçılar bilen halk hem türkü buluştak istiroluk çigranı qoğdaş mekanizmini yolga koyup, tağ çoksi, cilga, yol boyuca mesuliyet rayonini toğra ayırıp, 24 saat adem küçü arkalık aldını eliş bilen, texnika arkalık aldını eliş birleştirilgen koş nöbetçilik kılıp saklaş endisini emeliyleştirdi.
1: Onun yetekleşi ve türküsüde bütün kentte hem adem çigrağı köngül bülüş, hem adem çigrağı qoğdaşka katınış tek kuyuk keypiyat şekillenip, hem adem karavul, hem aile karavul xana, hem kent kurgan bülüş tek bütün rayon bu iç aldığını eliş tizgilleş endisi berpa kılındı.
2: O, dikkatni, çarvıçılık rayonunun ağırlık noktasına merkezleştirip, qiyin meselelerini birbirle pel kıldı. Egizlik, çarvıçılık rayonları kurgak, yağmur az yağıdı. Yaylaklarda su kemçil buluş, çarvılarının işçidigan suyu kıyın buluş, çarvıçılarının su eliş orni yırak buluş katarlık meseleler şu çaydaki kişilerinin işlep çıkırış turmuşini çeklep durattı. Bu ahvalni üzül kesil özgertiş üçün Car Mehmet işçimlik su süpitini östürüş kuruluşunu kentinin birinci halık turmuşu emeli işi katarığı kürgüzüp, köp tereptin meblağ cahettin kollaşını kolga geldirip, kuruluş urnini tallaş, kuruluşunu nazaret kılış ve torubu yatkızışını izgoğlap tekşürdi. Kuruluş pütüp su yetküzülgenden keyin pakız bulak suyu çarvıçılarının Kegiz üyi ve yaylaklarga tutaştırılıp, şu çayının daimlik işçimlik su meselesi ünümlik el kılındı.
1: Kent ahalısı Sıdık Khani mundak dedi. Bizim kent ahalarının asas kirmenbez çarvıçılık. Car Mehmet Çuci çarvıçılık mutakaslarını teklif kılıp, bizim ilmi bakmıçılık bilen şoğulunuşki tekliflik kalmay. Yine baylık menbesini pahalmaslaştırıp su kölçki yasap çarvıçlık rayondaki çarvılarının içindeki su kıs buluş meselesini hal kıldı. Car Mehmet, oltraklaşış muhitini sicil yakşılaş, medeni yezik stilini yitildiriş için yeni devir medeniyet emeliyeti punkti, mihir şefkat coğlanma numarı talla bazırı yezik stili medeniliki, kızıl kar tezimlikten ibaret 3 çoğun vasıtığı tayınıp, oylu aralarını güzelleştiriş, muhit tazlıkı, ehletlerini türge ayrıs katarlık taleplerini kent ehd namısı kırgızdı.
2: O kentteki çarıvıçılarını teşkillep, asaslık gol yol, derya boyudaki yığılıp kalgan ehletlerini tazılap, çarıvıçılarını yezi ilgilik maşını üskünülleri, yem haşak, ot çöp, uşak çüşek nerslerini ölçemlik koyuşka yeteklep, oylu aralarını rayollarga retlik ayırıp, öy işçinin pakiz retlik buluşuğa türtkü buldu.
1: Kentki taşınıp kalgan konurup ketken pardıklar karta, Can Mehmet tür meblağını kolu keltirip, kayıt terkçilik kılışını tamamlap, önümsüz yer baylıkını canlandırıp, hem kent kolektifi ve dehkalarının yer obrut paydasını aşurdu. Hem kent kıyafetindeki meynet kalaymıkan naçar buluştak ehvalını tüketti.
2: Çarvıçılık rayonlarının ışkı uğurluşuş yolu birli hıl buluş. Kent ahalılarının şu cayda ışkı uğurluşuşu kıyın buluş meselesini el kılış üçün Car Mehmet kent ahalılarının ışkı uğurluşuş arzusunu doğru ilgilep nahiye dericilik terbiyeleş aparatları bilen odullaştırıp ilgizlik sayahat mulazımeti. Aile tazılıkı mulazımeti, bezeş kuruluşu, yemek içmek mulazımeti katarlık maharet boyacı terbiyeleşini daimlaştırıp kanıt yaydırıp kent ahalısının cem'i 200 netçe adem kıytım terbiyeledi.
1: Car Mehmet kent su amrının özgücü soğuk su baylıkı evzellik asasen igizlik soğuk su birlik bakmışlık türünü başlamışlık plan planlap su amrının tüven ikimde ölçemleşken bakmışlık kölçük kezip, koşni kentler bilen hem türkü bulup, bilican yetiştiriş bazı kurup, soğuk su bilik neslini yetiştirip, şu cayının su mesfatları bakmışlıkdaki boşluğunu toldurup, kent kolektifinin kırımını mokum aşırış için yeni yol açtı.
2: Bugünkü Targılak kenti bekar durgan baylıkni, kırımını aşırıdığan mülükke, esli ekologiyelik meksulatlarını bazar tavarlarına, şu caydaki emgek güçlerini texniki iktidarıga ige ixtisaslıklarga aylandırışını muvaffaqiyetlik işge aşırıp, egizlikteki çigra çarıvıçılık rayonuğa maskeledigan kentini küçeytiş, xalqni beytiş yolu da mandi.
1: Peşkadem partiya azası Abdümit Mehmet Sıdık mundaq dedi. Car Mehmet'in yetekçiliği de kent kadırlarının hizmet aktifliği teximi aştı. Hizmet iktidarı teximi küçeydi. Ammağı teximi yakış mulazmet kıldı. Amma kent içki komitetinin hizmetinden bargansırı razı boldı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Daş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne mi yiyiniz be? Her az balılağı ne mi ağaç geldiniz?
3: Ne mesiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil haydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, qatnaş qaydisigə anlıq rəayət qılın.
6: Yeşil tağlarğa nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını gülləndirimiz. Hər kişi qəlbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbet Tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tuprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansının Munbet Tuprak programımız hem de deyik tığına yezi iyilik yeza deyik hallarına alaqıdır uçurladı bulsun.

Şinjan Kumul Şehrin Sepri 20-nji nöwetlik Kumul Qoğun Bayramy hem 4-nji nöwetlik Qoğun Kesbining ýokary sypatlyk taraqqiýat ýygyny ýakynda başlandy. Sanjyk oblastyda 1,510,000 mo ýerdäki buğday gärbden şärqe garap arka-arkadan ozul ýygylyş mezgiliňe kirdi. Şu jay 1200'den artık kombayını yazlık yığın birinci sepige orlaştırdı. Şunun bilen bile, yezi ilgiliki katnaş meteorolojiye katarlı tarmaklar hem türkü bulup, aldın signal uçurunu vakti yollap yazlık yığın hizmetine ortak kapalı kıldı. Bu bir neç günde Kutbin Ayyesi, Erşli'den Bazri, Şautuhu kentli ahalisi, Mınşin Min'nin buğdaylıkıda İki kombayın etizli gürüldep ötüşüp, oruç, dan, ayırış, samanlı uşaklaş katarlıklarını bir yoldulup tuttirdi. Bu yıl 1400 mo yergi buğday terip, hemisi maşını bilen yığvalgan Mınşin Min mundaq dedi. Bu kombayın her günü 400 mo etrapı diyerdik buğdayını yığbalalaydı. Maşını yığbilişinin pakızlık nispeti 99%'nin yukarı. Yığbiliştiki koraş nispeti intayın tüven. İki maşına iki kündüla yığıp bulalaydı. Altındak parkırıp turgan buğday dallarının şark kıratmadak etilip açlık toş apma bulgu tüşuvat kalıqını körgen Mınşin Min isabat kılıp mundaq dedi. Mubiş usulü 700 kilogramdan açtı. Birinci derecelik ayla süpertlik buğdayı təvə usulü buldurkudun 10% açtı. Onun üstüge biz şu caydaki açlık bonkit bilen setiviliş zakazı imzaladık. Setiş yolu mıkkım. Kirmimiz kapalı etki yige. Melkiler yili yeni teyirli o külümünü işkimi moğu köpeydişini oylavat men. Bu yıl yazın 3 işçi mezgilde Sanjyk oblasti 20 yürüştün artık türlük yezgilik maşın üskülerini bir tutaş planlap şıksı elip

yazlık yığın, yazlık tiyrikçılık, yazlık perviş hizmetini bir gevleştirip ilgiri sürdü. Şunun bilen bile yezi iyilik tekniklerini seyyarı yetekçilik kılıçk teşkilleb, maşindi yığış meşguluatını kılıplaştırıp, açlıkların ziyanı uçuruşu, xor işini katlık tizgilleb, yığışkı tekişliklerini toluk yığbilişka kapalı etkildi.

Yakında etizda yeni peti saklap bivasta bütün memleketke yetküzüş, təminat soda arqalıq dehqallarga yardım beriş, Qashqarni güllendiriş, məxsus tür boyunca dehqallarga yardım beriş avtomobillerinin yolgu çıkış murasimi, Payzavat nahiyyəsi, meviçi ve soğuk zancırsıman yığış təksimləş mərkizi de ötküzildi. Şinjan boyunca tonçı türkümdeki etiz köçme aldını soğutuş üskünüsü işgi kiriştirildi. Bu türde köçme aldın soğutuş sandığı məxsus yeni beti saklaş üskünüsü işgi kiriştirilip, Canubi Şinjan'da soğuk saklaş ambırıdın ortak bəhirleniş yeni endisi başlamçılık bilen yolu koyulup, kəsbi aldın soğutuş üskünüsü etiz beşiğe aldın orullaştırılıp, yeni meyveler üzü veylenğandan keyin dərhal yeni beti saklanıp, üstü ocuq saklaş normal temperaturda yötkəş keltürüp çıxırdıgan süpti özgürüp xoraş meselesi mənbədin həl qılındı. Türk ticareti qılğıcı tərəb şirketinin texniki məsuli Çin Hangfei mundaq dedi. Biz toşuş, yeni peti saqlaşqa universal kapaletli qılış vasitisi arqılıq meyvelerinin süpitini östürüp, meyvelerinin yeniliqi həm də təmini saqlayalayımız. Bu soğuk zancirlik yeni endize Qashqarning yeni meyvelerinin oburut qilinishidagi xoraş nisbitini 20%-dan 2%-ga tövallitalaydigan bo'lib, uzun yolluq toshishda mal ziyinini 3% ichida kontrol qilib, meyve chevilarini yeni peti saqlash davriyligini 1 hassidan 3 hassigacha uzartdi. 1 hassidan 3 hassigacha uzartdi. Növbette Qashqarning pesillik yeni meyvelerini Şanghay, Shenzhen qatarlıq birinci qatardaki şehirge bevasti yetküzgülü boludu. Keyinki oburut türleri quruq meyve, kala, koy, göşi qatarlıq, dehqancılıq, çarvıçılıq məhsulatlarıca kengaydırıp, Şinjan məhsulatlarını Şinjan'dan çıkırışının daimlaşkan yeşil yolu bərpa qılınıdı. Qashqar vilayetlik təminat soda birləşmə kooperativi partiya komitetinin əsası, kengashning muavin müdiri Vanya Jun mundaq dedi. Meyve çevilərini özüşdən başlap, mənbədən yeni peti saqlaş, ən-ənəvi oburutda zəncir üzülüp qeliş, xoraş yuqırı buluş, baha örülnümüsü tövən buluştak qiyin məsələlər əl qılınıp, Qashqar bağvənçilik məhsulatlarının Şinjan'dan çıxırılıp sırtqı setilişi, süpitini östürüp, önümünü aşırışıqa puxta asas seylindi.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, emdi Abdonom rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumat anladınız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 23'ten 36 Celsius radusqıca. Altayda hava bulutluq bulup keyin tutuludu, temperatura 17'den 30 Celsius radusqıca. Çöçekte hava bulutluq bulup keyin tutuludu, temperatura 18'den 35 Celsius radusqıca. Gulcuda hava bulutluq, temperatura 20'den 35 Celsius radusqıca. Bortalada hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 21'den 35 Celsius radusqıca. Qarmayda hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 26'den 38 Celsius radusqıca. Köytünde hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 23'den 37 Celsius radusqıca. Şehanızda hava uçuk. Temperatura 18'den 37 Celsius radusqıca. Sancıda hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 21'den 37 Celsius radusqıca. Qumulda hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 21'den 37 Celsius radusqıca. Turpanda hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 31'den 43 Celsius radusqıca. Kurluda hava bulutluk bulup keyin tutuludu. Temperatura 21'den 36 Celsius radusqıca. Aqsuda hava tutuk. Temperatura 20'den 35 Celsius radusqıca. Atışta hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 21'den 30 Celsius radusqıca. Qashqarda azraq yağmur yağdı. Temperatura 21'den 28 Celsius radusqıca. Xotanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 22'den 29 Celsius radusqıca. Ürümçide hava uçuk. Temperatura 23'den 36 Celsius radusqıca buludu. 3 bal şamal çıqıdı.

0: Hürmetli radio anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 7. ayının 13. günü düşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radio anlıkçılar, ben Somrat Yasin. Bu kıydımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Terilgu yer kızıl sızıqı çın saklanıp, devletin açlık bir hatarlıki asası puhtulandı. Xubi'nin Şintay, Xubi'nin Wuhan meselelerine bir vasıta yüzülünüp, tüz dışını çın tutup, ügünüş tərbiyenin çoğunqırılışı ve emeli buluşuğu törtkü boldı. Nurgun Cayla kəlgündün müdafiyeliniş, aldın sinyal veriş ve kutquzuş tayarlığını küçəydib, tayfın borunu Bavi'a bütün küçü bilen taqabül durdu. Partiya bayrağı asası katlamının birinci sepide cavlan kıldığı mavzuluk yürüyüşlü xəbər. Dövdümüz yeni material sahası da davamlıq yeni böz şanslı kıldı. Amerika armiyası İran'a yeni bir növət zərbi verdi. İran Amerika armiyasının otur şarıqdaki nişallarına kaydırımı zərbi verdi. Hörmətli radiyanlıq ucuna tövendirdiği qıtanla xəbərlerimizin təfsili məzmunları da olsun.

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi dünyaya nezer programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Sumret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, bu yıl kırgendim bu yan tekimi köp çet el muhbirleri cungoğu kilip, cüş urup ravajlını vatkan, kün sayın yanılını vatkan cungoğunu devamlı haber kıldı. Ula cungo kompartiyesi özgü işinip, kudret tepip, toğırlarda çıntırıp yanılıp yaratıp, halkı bəxti yaratış, milletini güllendiriş, dünyanın büyük birlikini işqaşırışını ibaret buruşunu başının ahir əst için saklap, cungoçı zamanı vilaştırışının yeni neticesi bilen dünyanın tırakiyatıga tökü koştu, dəb qarıdı.
1: Bu yıl yazda yuqır temperaturluq avarayı səbədin Avrupa'da nurgun ailele hava tanşıgışını talışıp setvalıdıqan boldi. Hava tanşıgış orınışını aldın kilişiş vaxtı, hatta bir netçe aydın kiyengi orılaştırıldı. Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende de kıtanla programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hürmet radyo anıqıcıla. Bu il kirgenden bu yan, tekimi köp çet el muhberleri Cungo'u kilip, cüş urup ravajlanı vatkan, kün sayin yenilini vatkan Cungo'u devamlı haber kıldı. Ula Cungo kompartiyası özgü işinip, kudret tepip, togurlardı çın turup yenilip, yaratıp, halkı bekti yaratış, milletini güllendiriş, dünyanın büyük birlikini işka aşırıştın ibaret buruşunu baştın ahır eski çın saklap, Cungoçu zamanı vilaştırışının yeni neticesi arkalık dünyanın terakkiyatına töhp koştu dep karıdı. Halkın güzel turmuşku bolgan intilişini küreş nişanı kılış. Çungçin Julungpo rayonu Minju kenti mahallesi ahalilerden keng dairde fikir eğilip konu mahallelerini yenilap özgertti. Ahaliler mahallini tüzeş ve ömüvi işlerde tedbir belgeleşke bir vasıta katlaştı. Fuling rayonu Erdo kenti Casey olaydı kesbi ve kolektif ilgilikini terakki kıldırış arkalık kent ahalilerinin krimini sicil aşırış kütürtki boldı. Rivanda Afrika Cungo Obzori Tor Bekitinin kurgucusu, Nopozluk Tarat Kuhadimi Ceylart Mubenda Çonkur tesiratını sözlep mundak dedi. Mahallini idare kılıçtın yezi kentlerinin terakkiyatı gıca. Halk turmuşunu yakşılaştın amıvi mülazimetini östürüş gıca, Cungo Kompartiyası baştın ahır halkını en yukarı orungu koydu. Halkının güzel turmuşku bolgan intilişini küreş nişanı kıldı. Cungo'daki en muhim pen teknika, pul muamile ve yenilik yaratış merkezlerinin biri bolgan Şincin'nin hayati küçü ve özgürüşü Nepal Kutup Haber Toru'nun mesul muhariri Sushir Aliyar'da çoğunkır tesir kaldırdı. Aliyar hayacallangan halda mındak dedi. Katar katar asman pelek binala arısı da kaynam taşkılık çömgen yenilik yaratış bağcı rayonunu kesip ötüp bu yerinin ilgiri bir küçük belikçilik kenti işkerlikini tesavvur kılalmadım. Cungo'da ıslahat ve terakkiyat Ezeldin abstrakt atalgı bolmastın, belki şu caydaki amminin eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexaterlik tuyğusu da hakiki gevdelengen. Bu yana dünyanın cungoçu zamanı vilaştırışını, çüşünüşünü közdek bilen təmilledi. Kambodja Şenli Televiziya Stansi Akbarat Bölümünün modiri Sovanna misal keltürüp mundaq deydi. Cungoda yenilik yaratış neticeleri xalq turmuşuğa üzlüksüz bəxt ilip geldi. Cungo'nun yukarı süratlik poezinin sürati tez, del vaqtida kelish nisbati yukarı, rahat hem intayin kolay. Şincan'ın Kaşgar'da her bir hiş kahiş, koç koy, nakşi muzikladın koyuk tarih pırıkı çıkıp durdu. Koyuk milli örp adet mücessemlengen. Tayland Bangkok Poşti Gezdi'nin Ali Muhbiri Minkun Mundaq dedi. Kaşgar'ın kadimi şehrini koğdaşta konusunu esliği keltürüş prinsipi ve bir aile

Taraqqiyat musabisi bir dövlətinin öz alahidlikigi asasən, öz dövlətinin əhvalıgı uyğun kilidigan zamanivilaşdırış yolu üstüdə qandaq izdinidiganlıqını dünyaga namayan qıldı. Malaysiya Luba deniz alqıgan çoŋ körüki tutaşdırıldı. Afrikadaki qumluqtaki tunji eğir yüklük tömür yol, Aljiriya gərbi qısım tömür yolu, kançılık liniyası türüdə bütün liniya boyuca rəsmi qatnaş başlandı. Jungo Laos 500 kilovoltluk torlaştırış kuruluşu bütün liniya boyuca tutaştırıldı. Vengriya-Serbiya tömür yolunun Vengriya bölükü de yük transportu resmi başlandı. Mısır'nın Ceyyuşeri şehir tömür yolunun 3. karar tuncu bölükü de resmi katnaş başlandı. Bu yıl kırgendim bu yan Jungo davamlık emeli hareket arkalık bir belbağ bir yolunu ten kurgucu devletlerinin terakkiyatıga küş koştu. Kazakistan Okatçilik Gezitinin baş muhariri Serik Korumbayev mındak dedi. Jungo'nun bir belbağ bir yolunu yukur süpetlik ten kuruştaki callık emeliydi. Hemişe biz gönül bölüdüğen ve haber kılıdıgan muyum nokta. Bir belbağ bir yolunu ten kuruş teşebbüsü de dikkat ul eslehe, soduğu meblağ ziliş, sanayet terakkiyatı, yezi igiliki terakkiyatı ve adımiyet alakısı katarlıklarına merkezleşken. Bu, Jungochi zamanı vilaştırış musabısının tabi devamı bulup, öz devleti halkıya gemkorluk kılış çıkış kılınıp, terakkiyat tecrübesi ve fırsatı taşkı dünyaya tedrici kengaytıldı. Cenab-ı Afrika, CAG Afrika Haberleri Gezdi'nin baş muhariri Savris Konika mındak dedi. Jungo otturgu koygan bir qatar dünyavi teşebbüsla Afrika çoŋ quruqlukunun terakkiyat musabisige ünümlük türtki boldi. Jungo kompartiyasi rehberlikidiki Jungo öz ara menfaat yetküzüş, ortak payda eliş prinsipida baştan axır çıŋ turup, her qaysı dövlətlärinin öz dövlətinin ahvalyga uygun kelidigan terakkiyat yolu üstide öz aldığı izdinişige hürmet kıldı. Öz iradesini başkalağı teñişge qarıştırdı. Bir belbağ bir yolunu ten kuruştaki ul esleğe türlerden soğudu selinmesi, pen teknikide yenilik yaratış, namratlarını azaytış tecrübelerden ten behrman buluşkışı bolgan bir qatar emeli hemkarlıkla Afrika devletlerini yeni tallaş bilen teminledi.

Material yok. Şekli kapsül. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü böreğini kuvvetle bedeni küçeytidir. Bel puteyilip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifəmizdə Ürümçi şəhərdəki soğurduğa qatnaşqıçılar doğru seytib alğanda pul dəcəş üçün qandaq qılış kərək digən məzmunda toxtılımız. Yəqında Ürümçi şəhərlik davalınış kapalıdı idarisi, miqdar baha görsətkici bir qədər tövən bolğan 100 doğru dokununun tizimlikini elan qılıp, soğurduğa qatnaşqıçılarının tövən bahada aldın tallaydıgan doğru dokununu dəl cayda bekitip, doğru seti verilişqa az pul xərcləb, teximu xatırcam bolışıqa yardım bərdi. Davalanış sug'urtasi fondini maxsus tuzashni cho'nqur olg'i siljitib, bekitilgan parcha setish dori do'konlarining bahosini boshqarishni kuchaytirib, ommaning dori ishlatish yukini yengillatib, dori bahosining muvofiq bo'lishiga yetakchilik qilish uchun Urumchi shaharlik davolanish kapolati idorasi bekitilgan parcha setish dori do'konlarining miqdor baha selish turumi ko'rsatkichini o'lchab tekshirish xizmatini doimlik qanot yaytirdi. Ham o'lchab tekshirish natijasini jamiyatga qararlik e'lon qildi. Miqdor baha selish turumi ko'rsatkichi davolanish kapolati tarmoqlari davolanish sug'urtasi uchur supsidagi cho'ng sonliq ma'lumotga tayinib bekitilgan parcha setish dori do'konlaridagi davolanish sug'urtasi dorilarining bahosini dal joyida kuzatadigan baha foydalanish ko'rsatkichi. Konkret qilib aytganda, u bekitilgan parcha setish dori do'konlarida setildigan davolanish sug'urtasi dorilarining bahosini avtonom rayonlik dori setivelish supsining to'rg'i chiqarilgan bahosi bilan selishtirib, andin dorining amaliy setilish miqdoriga birlashtirib, vaznlik hisoblab chiqarilgan universal baho ko'rsatkichi. Ko'rsatkich qancha tuvan bo'lsa, bu dorixonaning davolanish sug'urtasi dorilarining umumiy bahosining shuncha arzon ekanligini tushuntirdi. Ko'rsatkich qancha yuqori bo'lsa, umumiy bahoning nisbatan yuqori ekanligini tushuntirdi.

Bu körsətkiç noxtalıq parça setiş, doğru dükkanlardaki barlıq davalanış doğrusudaki doğrularının universal baha səviyyəsini əks ettirdi. Birlikli doğruğa qarıtılmaydı. Ürümçi şəhərlik davalanış kapalıtı idarisi doğru tövən bahasının normal haletke oylanışını sicil ilgiri sürüş üçün bir yürüş bahani tüzəş birikmə muştindi attı. 2026 yılı davalanış soğurtisi mulazimet gelişimi de mehtar bahası iliştirme körsetküşünü başkuruş maddelerden yeniden köpeytip, doğru xana hizmetçilerinin körsetküşünü düşünüşü, baha tanşasını bilişige kapalatlı kılıp, noktalık parça setiş doğru dükkanlarının 3000'den artık doğru Noktalık parça setiş doğru dükkanlarının 3000'den artık dükkan kettim bahasını tanışışıge törtke boldi. Rıgbetlendiriş bilen çekleşge tan ähmiyet bir işte çıntırıp, sırtka 100 tüven bahalık doğru dükkanını ilan kılıp, içki cehette yukarı bahalık doğru tizimlikini aldın ilan kılıp, 363 doğru dükkanı bilen çakırtıp, kollektif sözleşip, 11 doğru dükkanına karta rastçut kılışını vaktınca toktutup bir taraf kıldı. Soğurtuğa katlaşkan ama veşinini etip, Ürümçi şehirlik davalını soğurtusu, halkı kolaylık mulazimet usupsi küçük programmasını etip, baş bet ya ki baş betnin oğun taraf ost tarafıdaki doğru setiveliş mulazimetini çeksela bir konupke bilen doğru bahasını tekşüreleydu. Turşluk cayi ya ki hizmet ornağa asasın mehtar baha seyiliştirme körsetküçüden paydalınıp, körsetküçü töverek doğru hanılarının aldın tallap, doğru hanılarını aldın tallap, tekimi az pul xajlap, kereklik doğrularını seti valalaydı. Yana dükkanı berip, doğru seti velişka toğra yol başlayalaydı. Xuddi, torda mal seti velişta dükkanlarının bahasını seyiliştirgülüp bolğanığı oxşaş, bahası tekimi əla, aralıqı tekimi yakın bolğan bekitilgen parça setiş doğru dükkanlarını asalla tip çıkıp, erzan doğru seti veliş, akil doğru seti veliş, düşünüp, istimal kılışını hakiki işe aşırgılı buludu. Ürümçi şehirlik davalanış kapalıtı idarisi bekitilgen parça setiş doğru dükkanlarının davalanış soğurtisi doğru bahasını daimlik nazaret kılıp, bekitilgen doğru dükkanlarının baha hareketini kılıplaştırışını sicil küçeytip, bekitilgen parça setiş doğru dükkanlarını bahani adil, muvapık bekitişge yetekleb, aşkarı adil, muvapık bulgan doğru bazarı muhitini şekillendirişge türtkü bulup, ammanın doğru seti velişta emeli nepki erişişini sicil kogdaydı.

Radio anlıqçı dostlar. Bu sahibimizde tuxumni qaynaq suda iyileştirişke qandaq xalp yoşurungan degen məzmunu sözləp birimiz. Xan tuxumni qaçığı çekip, andın qaynaq su bilen bivasta iyileştirip etilgen bir qaça tuxum şorupsi nurğun kişilerinin nəzirde bir ölçemlik kütünüş tamıqı hesablanıdı. Bıraq yakında 5 yaşlıq bir oğul bala momisi etken kaynak suda iyileştirilgen tuxum kuvvet toluqlaş şorupsini içkenden keyin qorusqa ağrış, kusuş, qızıtmisi, düşmestiktek ahvallar görülgen. Doktorxana bu oğul balını salmonella bakteriyası bilen yuqumlanğan dep diagnoz qoygan. Bunun baş cinayetçisi dal muşu kaynak suda iyileştirilgen tuxum edi. Bu yeyiş usuluğa nemi üçün yoşurun xavip yoşurungan? Kündelik durmuşta salmonella bakteriyası bilen yuqumlanışının qandaq aldını iliş gerek. Mutaxassislarning tonishtirishicha salmonella bakteriyası tabii muhitda keng mevcut bo'lgan bakteriyalik yemeklik manbalik kesallik qo'zg'atuvchisi bo'lib, tuxum, go'sht, sut qatorliq yemekliklarning hammasi bulg'unishi mumkin ekan. Salmonella bakteriyası bo'libmi uy qushlari va hayvonlarning uchay yo'lida eng ko'p uchraydi. O keltirib chiqirdigan yemeklik manbalik kesalliklarning yer sharining har qaysi joylardagi eng asoslik kesallik sababi bo'lgan yemeklik go'sht, tuxum, sut va uningdan yasalgan yemekliklardir. Növbette bayqalgan 2600 xildan ortiq salmonella bakteriyasining qon sertabi tipi ichida 1500 xildan ko'proqki insonlarga yuqdi. Salmonella bakteriyasini etizdan tamoq ustiligicha bo'lgan har qaysi halqalarda tekshirib chiqqili bo'ladi. Bulibmi yoz, kuz fasllarida va issiq belbog, subtropik belbog rayonlarida yemekliklardan tekshirib chiqilish nisbati texami yuqori bo'ladi. Davlatimiz kasalliklarning oldini olish tizginlash markazi ilgari e'lon qilgan tekshirish sonliq ma'lumotiga asoslanganda, davlatimizda bakteriya keltirib chiqargan yemeklik manbalik kasalliklar ichida salmonella bakteriyasining egallagan nisbati 70%dan oshib ketgan. 5-chi oydan 10-chi oygacha salmonella bakteriyasining musbat ayrilish nisbati bir qadar yuqori bo'lgan mazkilgan. Qaynaq suda iyileştirilgen tuxumni öz ichiga algan nurgun kişiler yaqtırdıgan yumuşak, pişmigan tämdiki çala pişkan yemekliklerinin hammisi de bu xil yemeklik manbalik kesel bilen yuqumlanış xavpi mevcut bolishi mumkin. Bunun sebebi tuxum tarkibidiki salmonella bakteriyasi ünümlik yuqtılmaganlıqıdır. Salmonella bakteriyasini üzül kesil yuqtuş her bir jayning temperaturunun hamisha temperaturasining 70 Selsiya gradusdan yuqori bo'lishini 5 minut davomlashtirishni talab qiladi. Shunga to'liq pishgan tuxumni yeyish tavsiya qilinadi. Yaqinda qaynoq suvda iyileştirilgan tuxumdan boshqa yana o'g'il bola yo'l bo'yidagi yoymidan tilamisu setib olgandan keyin qursqa og'rish. Ayol bir kecha turib qolgan tuzlangan yemekliklarni yeb bir kunda 3000 ml ich surish qatarlıq salmonella bakteriyası bilen yuqumlanğan kesellik misalları bar. Mutaxassislarının tonuşturışça salmonella bakteriyası aqsılını parçalamaydıken, şuna yemeklik bilen yuqumlanğan din kiyin sırtkı körünüşüde başkıcı özgürüş bulmağaçka kişilerinin salmonella bakteriyası bilen yuqumlanış xalpini zor derecede aşırı vetidikken. İnsanlar salmonella bakteriyası bilen umum yüzlük asan yuqumlanırken, asaslıqı qorusqa ağrış, içsiriş, könlü elişiş, kusuş qatarlıq aşqasan üçay yallığı alamettir görülürken. Yoşurun mezgili 12 saatten 36 saat geçe. Kesellik ceryani 2 gündün 7 gün geçe bolurken. Köpsandaki keseller üzlük edin, sakıyıp getirirken. Lekin bobaklar ve ösmürler, balılar, yaşanğanlar ve immunitet küçü töven kişiler topuğu nisbeten etkanda, eğer ucum kılış karakteri bir kadar güçlük bakteriya tipi bilen yuqumlansa, yuqori kızıtma bakteriyalik kan kesili qatarlıq kesellik alametleri görülediken, eğer bolğanda hayatıga xavp yetediken.
Күнділік тамақ етіш жарияныда салмонилла бактериясыны юқтыш анчы мұрәккәп әмәс. Бұл қыл бактерия ысыққы чыдамсыз болып, 100 Цельсия градуслық юқыр температурда қыздырылса, дәрхал өліду. Мұтәқәсілерінің әскертіше, тұхым түрдік емәкліклеріні толық пүшірғандың кейін

0: faaliyeti doğrusunda toktalımız.
1: Yükselivatkan Şinjan sahipimizde Şinjan elektrik torunun 220 kilovoltluk hem onunun yukarı tok yetkizüş liniyesi umumi uzunluğunun 50.000 kilometrelik çoğun ötkeldin resmi ötkeldeki doğrusu da sözler birimiz.
0: Yarqın isim sahibimizde memleket boyunca Münevver Partiye işleri hizmetçisi Suyu Çin'i tanıştırmız.
1: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziye Stans'ın yeni taratku Solution abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlıqalı buludu.
2: Şinjan'daki yeniliklar.
1: Merkezi Komitet Teşviqat Bölümü Memleketlik Vatanperverlik Terbiyesi boyunca 77 ülgü körüstüş bazısına yeniden nam verdi. Şinjan'dan 1000 öz işçiliği alınan halde 3 orun bu tizimlikten orun aldı. Ula ayrım halde Kökyar Hatırı Sarayı, İpek Yolu Beytin Kadimi Şehir Yadıkarlık Orni Muzeyi, Cungu Halk Azatlık Armiyesinin Hotenge Yürüş Kılıç Hatırı Sarayı'dan ibaret. Kökyar Hatırı Sarayı Aksu Vilayetinin Onsu Nahiyesi'de. Saraydaki körgezmide Sürat Yezik Körgezmi Tahtisi, Emeli Boyumla Körgezmesi, Nur ve Obraz Arkılık Kaytın Namayan Kılıç, Mevhüm Taklit Kılıç Katarlık Şekillerde Evlat mı Evlat Yeşillik Berpa Kılgan, Yeşillikni Saklıgan, Yeşillikni Kovdugan Ekologiyanı Tüzeş Kuruluşunun Kurguçlarının Kökyar'da Kaldırgan Hikayesi ve Yaratkan Möcizeleri Bayan Kılıngan. İpek Yolu Beytin Kadimi Şehir Yadikarlık Ordu Muzeyi, Sancı Oblastı'nın Cimisar Nayasi'deki Beytin Kadimi Şehri Yadikarlık Ordu'nun yanıdır. Körgezme zalığa Beytin Kadimi Şehri hem onun etrafındaki bir kısım meriniyet yadikarlıkları noktalarının kezivilinden mühim meriniyet yadikarlıkları tızılgan. Arkeologiyalik emeli boyumla ve tarihi hatırla arkalık merkezi hakimiyetinin Şinjan'ı ünümlük idare kılgallıkı bayan kılıngan hem namayan kılıngan. Cungu Halk Azatlık Armiyesi'nin Hotenge Yürüş Kılıç Hatırı Sarayı Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintüeni 14. Şehisinin 47. Tüenidir. Asaslığı 1949 yılı 12. ayda Cungu Halk Azatlık Armiyesi'nin 1800'den artık ofisir əskerinin konuluklu kesip ötüp Hotenli Azat Kılgalıqı dek mühim tarihi vaka tanıştırılgan. O yine Şahay Peşkadem əskerlerinin kiyimki yıllarda boz yer özleştirip Çigranı muhafizat kılış, Şinjan'ı güllendiriş musabısını mı öz işçiliğe algan.
0: Ürümçi şehri Ösmürler Lifang Yukri Yeni Teknika Tetkikat Ögünüş Bazısının Kelgüsü Pen Teknika Sarayı yakında etçildi. Yaşları Ösmürler bu yerde aldınki Katar'daki pen teknika elip gelgen hoşanlıklarını çökme sınıyalaydı. Ürümçi şehri Ösmürler Lifang Yukri Yeni Teknika Tetkikat Ögünüş Bazısının Kelgüsü Pen Teknik Sarayı Ürümçi Ənənçü Mədəniyyət Sayahat Bazırıda. Yaşlar, ösmürlər bu yerdə maşını adəmnin əməli məşğulat usulunu sistemlik ögünələydü. Şunun bilən billə, aləm qatnışı modilini es qılış rayonu, süni əqli iqtidarlıq maşını adəm həm dördgə temi, aləm boşluqı nur obraz, xiyali mənzirsi körgəzmə zali qatarlıq alahidi iqtidarlıq rayonlarda Aldınki Katar'daki pen teknika elip gelgen hoşallıklarını çökme sınap, pen teknikinin sekri küçünü yakın aralıktan eskılalaydı. Növette, Ürümçi Şehirlik Ösmürler Lifang Yukri Yeni Teknika Tetkikat Ögünüş Bazısı Töven Boşlukta Uçuş Sarayı. Kelgüsü pen teknik sarayıdan ibaret Koş Saray Birleşip, hareketlendiğin bütün rayon pen teknikada yenilik yartış tetkikat Ögünüş sepi berpa kılıp, Şinjan'nın çökme istimal pen teknikada yenilik yartış tetkikat okutuş baylıqıdaki kemtüklüklerini ünümlük dolukladı. Bazı tetkikat ögünüş bölümünün direktori Jiang Tong tanıştırıp mındak dedi. Bazımız Şinjan boyunca okşumagan tetkikat ögünüş toplarının ihtiyacını delce

0: ayda udullaştırıp, perklik, katlamlık tetkikat ögünüş mulazimetini yolga koyunuz.
1: İh, anı vətən, siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızın pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurt dündeki yenilikla. Hürmetlik radyo anlıgıçula. Bu sahipimizde Sanji Huizu Atunum Oblast'ı kanat yaydırgan Akılla Ömeki Gezik Kent Sepiri Asasi Katlamğı Mulazmet Kılıç Pahaliyeti Toğrusu'da tohtulumuz. Güçün nahiyesi Kariz Yezisi Gerbi Kariz Kenti Partiye Başyaçı İkisinin Şucisi

0: Yeşhaming yakında Sanji Huizu Atunum Oblast'ı kanat yaydırgan akılla ömeki yezik kent sepiri asasi katlama mulazmet kılıç faaliyeti üstüde tohtalganda çoğunkur hayacallanan halde mundak dedi. Akılla ömekideki mutakassisler bizge hakiki yakşı çağrılarını elip gelip günlülük hizmetlerimizdeki kılalmaslık yakşı kılalmaslık tek kıyın meselini hal kılıp bedi. Bu nahayte eskat dedi.
1: Yeşyomin tılgı alğan mutakassislerinin hemisi Sanji Oblast'ı öz cayının emeliyetigi birleştirip yezi pazarı kadırları, tarmaklardaki kespi tayanışlar ve yezi kentlerdeki terikçilik, bakmacılık mahirlerden elalarını tallap çıkan şu caydaki mutakassisler, dehkan teknikler, bu qitimki akıllar ömiki yezi kent sepri paaliyeti de mutakassislar bilen kespi tayanışlar birleştirilgen ömek teşkilleş endisi kullanılıp noktalı kalda yezi pazarlık partiye komiteti şucisilik vazife öteş keçirmişi bar kadrlar işçidin bir neçi mutakass aldın tallanıp alakadar kespi tayanışlar maslaştırıldı. Hem asası katlamda daim görüldüğün tipik meseleler mas kademde retlenip, cemlenip, etiz başlarda tekniki yetküzülüp, birinci septe meseleler el kılındı.
0: Yezide yıltız tartkan bu akılla ömeki yurt ehvalini pişik biliş, dikkançılık işlerinin haberdar buluş, halık ehvalini biliş. Şundakla köp yıl asası katlamın birinci sepede topluğun emeli meşgulat tecrübelerge tayinip, etiz erik kentlagi çonkur çöküp, derkemti turup, meselelerini tepip, nuhtudun nuhtuğa kıyın meselelerini el kılıp, yezi kentlerinin terakket pikiri yolunu ravallaştırıp, asasi katlamının türlü hizmetlerdeki kıyın meselelerini el kılışıgı yardım verip, emeli tedbirlerini kolunup, asasi katlam hizmeti de süpetini östürüp, ünümlü aşırışka hakiki kapaletlik kıldı. Sanji şehri Binhu Bazırı Şauçvenzi kentinin kent ahalisi Lidung Mundak dedi. İlgiri meyple yardım pul becerişte türlük tertiplerle beşimizi kaydır attı. Hazır vakaleten beceriş, havalı cedvelini doldurupla yardım pulunun hesabatkı kirişini saklayımız, hatırcan bulumuz hem işimiz asallaştı.
1: Akıllar ömekinin eserleri yakında, Şiaçuansı kentine gelip ziyaret kılıp, tekşürüp tetkik kılıp kent retlep cemlegen 128 türlük kent derecelik yardım berip beceriş. Vakaleten beceriş türü de ama iş beceriş tertibini enik bilelmezliktek ağırık noktanın umum yüzlük mevcut geldiki. İş becerişte katraşının kent ahalılarının baş kitinçiliğe aylanğallıkını baykıdı. Akıllar ömekideki ezalar tügünlüğü doğru tapkandan giyin derhal ölçemleşken mulazimet körsetmesini türmüdür tüzüştiki meselelerini el kılıç tepekkür yolunu otturuğa koydu.
0: Akılla ömüke çıkargan retsipi asasen Sanji şehri alakadar tarmaklarını türmü tür maslaştırıp kobul kılıç şerti, beceriş tertipi, beceriş mudeti, materyal tapşırış ölçümü katarlık dikkat kılıçkı tekişlik işlerini aydınlaştırıp, bir işka bir kod, bir cedvel bulgan yardım verip beceriş, vakaleten beceriş mulazimeti körsetmesini şekillendirdi. Görsetmenin yandaş işkili kodi, kentlerinin halkı kolay ilan taktısıgı çaplanıp, halkı kolay mulazmet kullanmasıgı besildi. Ama savma kılısıyla iş beceriş tefsili kaarisinin bütün ceryallık haberdar bulalaydı. Mas kademle kent, ahalle komitede de kent dercilik universal kabul kılış köznikini daimlik tesis kılıp, köp beceriligan halkı kolay mulazmet işlerini kent grupların birinci sepegeci yetküzdi.
1: Bu tedbirleri emelileşkenden keyin Şiaçuansı kentide halkı kolay işlerini kent derecelik öz cayda beceriş nisbeti 80%'ki özdi. Kent ahalıları iş becerişte köp terepke katraştın yakın etrapta beceriş, yan telefondala tekşürüş, kent işçide ayaklaştırışka özgürüp halkı kolaylık mulazimetinin en ahırkı bir kilometri hakiki ravallaştırıldı. Yaz pesli kevezlik pervişinin açıkışlık mezgili, Kutubi nahiyesi, Dafın bazarı Lianfın kentideki kısmen dehkan ailleri yakında, karğularca

0: Kendirişinin körü bilen. Eskerteş, doğruni doğrunun çöndürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əsker tutur.
1: Tamakni ilmi buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
3: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamak üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yük Sılı Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçula. Bu sahibimizde Şincan elektrik torunun 220 kilovoltluk hem onunun yukarı tok yetküzüş liniyesi umumi uzunluğunun 50.000 kilometrelik çoğun ötkeldin resmi ötkeldeki doğrusu da sözler birimiz. 2026 yılı 5. ayının akırgıca Şincan elektrik torunun 220 kilovoltluk hem onunun yukarı tok yetküzüş liniyesinin umumi uzunluğu 50.000 kilometrelik çoğun ötkeldin resmi ötti. 50.000 kilometre kançılık uzun, o yer şarının ekvatorunu 1.125 kıtım aylanışkı giterlik bulup, memleket boyunca yukarı süratlik poiz ticaret umumi musabısı bilen tanılışıdı. Çin'i hayran kaldırılan sallanın arkası da Tianşan'ın canıp şimalıdın halkıgan, çöl bayavallarını kesip ötüdüğen, bütün rayon energiyasını tutaştırılan yorukluk tomuru ba.
1: Yakki torda yürüştürüştün, adettin taşkırı yukarı besimlik özgürüşçen, turaklık topni

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılı. Bu sahipimizde memleket boyunca Münevver Partiya İşleri Hizmetçisi Su Yüçin'i tanıştırımız. 7 ayının 1. günü Cungu Komünistik Partiyası kurulganlıkının 105 yıllıkını tebrikleş yığını da Sancı Şehri Su Yüçin, Pida ile Mulazimeti Hizmet Ponkiti Partiya Yacikisi'nin şucisi Su Yüçin, şeref bilen memleket boyunca Münevver Partiya İşleri Hizmetçisi digen şereplik namı erişti. O mundak dedi. Bu şeref 3000'den artık pidaiğe mensup. Hizmet ponkiti partiya yaçekisi köpçülükni zic uyuşturdu. Su üçün 60'tın aşkan, vicik bolsumu ama ruhi tetik. Onun yıl boyu rak kesili bilen küreş kılgan ağırlık işkerlikini görevelişdez. O amivi menfaat yolu da 40 neçi yıl çantırdı. Ağırlık azabı onun özünü beğişlaş kadimini ezelden tosup kalalmadı. O yetim meyip balılanın mikriban anısı. Rak kesli ağırlıklarının sırdaş adısı. Kargıcısı yok yaşın kalanın vapadar kızı bulup tolup taşkan kızgınlık bilen halkı közleş əsli məxsidini əməldi görsətdi.
1: 23 yaş kikirigen yili soyu çinge sozulma danılık hücayra akkan kesili. Kan pelastinkisi mağdursuzlanış kesili dəb diagonuz koyuldu. Arkadılla burun yutkunca kıraki katarlık kesellikler'e kayni kayinden gırıptar buldu. O, öyge solunu velip top doğra 3 gün yığladı. Ailistikilerinin köngülü koyup halıdın haber ilişi, erinin ayrılmaslıqı onu an gırvikidin kaytırıp geldi. Şundakla onunğa bir gün bolsumu kadir kımmeti bar, ähmiyetlik yaşaş gereklikini bildirdi. Suyu için kesellik ahvali nisbetten turaklaşkandın kiyin bütün vücudu bilen kesel azabını yet küçü tartkan kesel khanadaki ağırıklarga yardan berişini oyladı. 1981 yıldın başlap, o peyşembe günü uçur şayli hikayenizde sözlep birin temisidaki kalplerini illetiş, yetekleş bağlı yetini başlap, köngül koyup anlaş ve emrah buluş arkalık kesel khanadaki ağırıklarının guba nurunu çaknattı.
0: Suyu için her bir ailesinin kelip çıkan bulup kiçkidin tartıpla Cungu Komünistik Partiyası'nı eza bulup itikadı müstehkem cemiyetke töp koşulgan kişi buluşku iradı bağlıgan idi. 1993 yılı o tuncu kettin partiyaya giriş ıltıması sundu. Kiyin idari veyran buluş, arık bir yitip yetiş katarlık sebeple tüfeyledin arzusu yetelmedi. Lekin o ezelden partiya teşkiligi yıkılışış kademini tok tutup koymadı. 2011 yılı o resmi partiyaya azab oldu. Su için mundak dedi. Fakat partiya teşkiligi tayinip, mehir şefkatini mücessemle gendala, andın köpçülükünü yurtuduğun saman yolunu şekillendirgülü boludu.
1: Soyu içinin teşebbüsü bilen, 2006 yılı Sancı Huysu Abdonum Oblastlık Kızıl Kirist, Rakı Karış Duruş Şatlık Bağıtısı kurulup, tedirci terakki kılıp, bugünkü gündeki Soyu için pidayları mulazımeti hizmet punktiğe aylandı. 2017 yılı 10 ayda hizmet punkti partiya yacayksı kuruldu. Suyu için partiya yacayksının şocesi buldu.
0: Partiya yacayksının yetekçiliği bolgaçka hizmet punkti pida ile mulazimetini kalıplaştırıp başkuruş işe aşırılıp genişiş, tedbir belgeleş, iş taksimati, emelileştirişki türlük mekanizmla yine mükemmel buldu. Partiya yacekisi partiya azaları hüddüge elip alakılışış, yardım veriş yöleş mekanizmi oruntup, her bir partiya azası nuktu belgelep, kıyınçlıkı bar amı bilen udulluşup, karallık halda üygeçi berip ziyaret kılıp, amının turmuşudaki kıyın meslelerini vaktide hal kıldı. Hizmet ponkiti partiya kuruluşu yetekçilik edi çıntırıp, edebiyat senet, liksiye sözleş, pida ile mulazimeti bir gevdeleşken, hizmet endisini yolga koyup, baş temelik partiya günü faaliyetini doktorhana, mahalle, mektep, her bir gazarmılağıcı kanat yaydırdı.
1: Her peşembe günü hizmet ponkitideki pidayları tevelikteki erkaysi doktorhanalarga berip, haksız hizmet kılıp, noktalı kalda eğir kesellerini psikiki cahattin yetekleş ve onlarga ömrünün ahırgıca gəmğorluk kılışını yolu koydu. bayram, dem iliş günleri din paydalanıp yaşanğalları sanatoriyası, yetim balalar orneyi katarlıq caylarğı berip, sağlamlık boyunca haksız kesel körüş, haksız çatçı yasaş. İllik muameli bilen emrah buluş katarlıq, illiklik yetküzüş mulazimeti bilen təminledi. Xizmet punkti yana pidayilarının alahiyyidilikige asasen zakız evetip her bir mehir şefkatni ihtiyaçğa dəl cayda odullaştırıp hakiki türde en ihtiyaçlıq kişilerge yetküzdi.
0: Mən kimnin kimge yardım bergelikini kördümdün partiya yaçekisi sistemilik yardım veriş yöleşkice mahiyyatlik özgürüş hasıl kıldı. Xizmet punkti Kisel Xanı'daki en dastlabki 8 pidayidin terakki kılıp, 48 pidayla mulazimet şöbe etirdiki terakki kıldı. 245 ortak kurduğun partiya teşkilatı bilen birlikte hareket kilip, 2800'den artık partiya azası birinci sepke atlandı. Her millet pidayı 3000'den aştı. Cenubi, Şimali Şincan'da 26'da milletle ittifaklaşıp bir aile kişilerden buluş, Mehir şefkat yetküzüş öyüt hesiz kılıp. Cemi 245 bin adam ketim pida

0: ilan mulazimeti kılıp, pida ilan mulazimet vakti 3.380.000 saatki yetti. Su için daim barlık partiye azaları pida ilanın bir niyette hemkarlışı bulmasa, men bir adam bu amivi menfaat işiga asla gerek bulalmaydım. Partiye teşkili tarkak pida ilan mulazimet güçlerini bir yakıdın baş çıkarıp uyuşturdu deydi. Su için yetekçilikte hizmet ponkiti partiye kuruluşu hizmetini pida ile mulazimeti türü bilen çoğunkur yugurup rakkı karşı turuş şatlık bakçısı hayatlık nuri türüne sıcıl algı sılcıtıp nemonuçla vakaleten sözlep dikkalanın kremini köpe yetişki yardım veriş türüne teşkilep yolu koyuş. Rak kesili ağırlıklarına ömrünün ahırgıçı gemhorluk kılış pida ile mulazimetini kanat yaydırış katarlık bir türküm hararetke ige imkaniyatik sıcıl amevi menfaat süpetlik markasını şekillendirip rak kesili ağırlıkların cemi 40.000 adam kıytından artık kutkuzup ve yardım verip 700'in artık iğri kiselge gırıptar bolgan ağırlıkka ıllıklık yetküzdi. Lop nahiyesi, Atuş şehri Katarlık çaylarda mehir şefkat öyleri pütüp, okş koralları, kiyim keçe Katarlık mehir şefkat maddi eşyaları asası katlamdaki amının koluğa üzülmeyi yetküzüldü.
1: Sancı Oblastlık Hayriyat Baş Cemiyeti Su için Mehir Şefkat Hayriyat Fondu'nun yopki bu yıl 5. ayda eçilip Bidaylar Mulazimeti Hizmet Punktini qeylipleştiriş. Markalaştırış, imkaniyetlik sicil terakki kıldırışka yanımı törtge bulundu. Nöbette, hizmet punkti 21 Mehir Şefkat Karhanası bilen birleşip, hareketlenip, amevi paravallıkka katlaştı. Mehir Şefkat Mulazimeti dairesi sicil kengaydı.
0: Su için memleketlik 8. Mart Kızıl Bayraktarı, memleketlik Ahlak Namunisi ismini ataş mükafatı, Abdunum Rayun Böce Milletle İhtifaklıkı Terakkatı'daki Namunici Şahs Katarlık Nurgun Şan Şerefki erişti. Lekin o özünün birinci salahiyetinin Komünistik Partiye azası işkellikini baştan ahır əsli çın saklıdı. O mundaq dedi. Mən əsli məqsədini davamlıq çın saxlab, amığı mülazimət qılımən. Yaşınıb mağalmay qalğan günümdə teximi köp yaşının mehir şəbqət yetküzüş küç ulaş kaldıkını ötküzü ilib, amivi mənfət yolu da baturluq bilən alğı ilgirləydi qalıqıqı işini mən.
2: İh, anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1.400.000.000 oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alınız.
0: Hürmetli radyo anlıqçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızı bu canlı çişbədik. Yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Sılı şetin aboneçiler terminalini çürsenle tekimi köp mezmullardın haberdar bol olay silah.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Hemrah programısına alışanan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Solution abonucular terminalıda maskademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlayıcılı buludu.
3: Bugünkü Kanun Sizge Hemrah programımızda mündak mezmullah boyunca anlatış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde bazar nazaret kılış baş kuruş baş idarisi katarlık tarmakla sahtılıkı zerbe verip menbeden tazılaş birleşme kanun icra kılış hareketini uğurlaştırma kılıp kanat yaydırdı. Şincan asasi katlamının yükünü

0: ئېنىكلىتىش مەخسۇس خىزمەت مېخانىزمى ئىشخانىسى ئاساسىي قاتلامنىڭ ئىنكاسى كۈچلۈك بولغان مەسىلىلەرگە قارىتا چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشنى قانات يايدۇرۇپ، 1200دىن ئارتۇق كادىرنىڭ پىكىر ۋە تەكلىپىنى ئاڭلاش، 1000 پارچىدىن ئارتۇق سوئال قەغىزى يىغىش، ئاساسىي قاتلامنىڭ ئىلتىماس تەلىپىنى تولۇق قوبۇل قىلىش ئاساسىدا بۇ تەدبىرنى تۈزدى.
1: قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ.
3: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ، ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
2: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ، ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
3: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام پارتىيىمىزى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
3: Şinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyghurcha universal radiosi.
2: Şinjang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyghurcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskertdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
3: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyimiz. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
5: Şing Shitang markalıq börek quvvetləş bədəni küçəytiş kapsuli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yox, şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan, təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börekni quvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib avriş, baş qiyiş, Kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şiltildi. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şiltişigi mas gəlməydi. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görüb ilan. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setib ilan və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Şing Shitang markalıq börek quvvetləş bədəni küçəytiş kapsuli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yox. Şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur yəki beğirran talqan. Təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börekni quvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şiltildu. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şiltişigi mas gəlməydi. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görüb ilan. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setib ilan və istimal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88 400-993-77-88 Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш, бадэнни күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılı. Muhabbetleşken mezgilde kız taraf karz elip avtomobil seti valgan. Ayrılık ketkendikin er taraf tölep turgan avtomobil karzini kaytırı valsa bolamdı. Yakında Ürümçi şehri Midun Raylık Halk Sot Mahkemesi namuafık paydığı erişiş macerası dilosunu sor kılıp ayaklaştırdı. Bugünkü dilo ve kanun sahibimizde bu dilo misali diktin adı buludu.
0: Ürümçi şehri Midun rayonunda oturuşluk Çınçan bilen Liuli 2019 yıl 7 ayda muhabbetleşiş münasibeti ornatan bulup 2022 yıl 6 ayda şikilenden hissiyatı bozulup ayrılıp getken.
1: Gerçi şikilen ayrılık getken bolsumu leken tehi pulni hesabat kitap kılışmıgan. 2021 yılı 10 ayda tehi muhabbetleşiş mezgilede turuvatkan Liuli malum avtomobil setiş şirketi bilen avtomobil setiviliş toktami imzalap umumi bahası 39.150'lik yeni energiyelik avtomobil seti balgan. Liuli avtomobil istimal karz pulu becirgen bulup karz muddeti 3 yıl. Cem'i kaytırdığan karz 49.565 yen bir mu 7 pun bolgan. Ameliyete bu avtomobilni Çınçan ta ki 2023 yili 12 aygıcı şiltip kelgen bulup Çınçan avtomobilni öz beylice başkılağı setip bergen. 2024 yili 11 ayda Liuli avtomobil setip algan pulni tehi hesap kitap kılıp bulalmadık dep karap avtomobilni kaytırıp almakçı boldi.
0: Oylamağın yerden 2025 yılının akırda Çınçan Liuli üstüden Midun rayonluk halık sot mehkemesi dava kılıp, özünün ayrılıp ketkendiğin kiyin Liuli'ye köp kıtın pul yetki geldikini. Pul ne maksus avtomobil karzı üçün tölü geldikini. Liuli'nin haksız payda ilişi namuapak payda alğalıq boludğalıqını eytip, onundan barlıq vakalatan tölügen pul ne kaytırıp erişini talap kıldı.
1: Sotta Çınçan fakat 2022 yılı 6 ayda ayrılıp ketkenden kin vakaleten kaytırgan avtomobil karz pulunla kaytırı valıdığalıqını eytip muhabbetlişi vatkan mezgilde iki taraftan bağırlık parça purat meblağ alakısını teşebbüs kılıçtın vazgeçti. Sot kılıç ceryanı da bir parça telefonlaşkan ün algı açkuşluk delil ispatka aylandı. Ün algı Çınçan'ın dostu bilen Liuli'nin kündülük telefonlaşkan ün algısının elinden bulup, Liuli'nin itiraf kılışça, Çınçan ayrılıp ketkendikin hakikaten köp kıtım, hesabat yetkep avtomobil karzini kaytırışkı yardım kılgan. İşkilen her ayda ala kılışıp turgan, işinin yadrosu avtomobil karzini kaytırış meselesini kengişiş bulgan.
0: Sot mahkemesinin tekşürüp inikliliğinizce, bu dilodiki avtomobil qarzi gerçi sırtqa qarata tizimga oldurgan qarz qaytırguchi Liuli bolsumu? Lekin özara dalillaydigan köp türlik dalil isbatlari orqali amaliy qarz qaytırguchini bekitkili boladi. Çınçan'ın hesabat yetkişi pütüllay hikayelerini ayrılıp ketkenden kiyin yüz bergen bulup, karz kaytırış muddeti bilen avtomobil karz gelişimini ada kılış muddeti yüksek derecede kirelişip ketken. Sözleşiş ün alğısı Liuli'nin Çınçan'ın hesabat yetkigen pulunun karz kaytırışı şiltildiğalıqını enik bilidiğalıqını dalildigen. İki taraf bunun bile ağzaki kilişim hasıl kılgan. Ayrılgan denken Çınçan'ın uzak müddet avtomobilini ilgilep, işletip, avtomobil karzini teşebbüskarlıq bile üstüge ilişi turmuş kaidesige uygun.
1: Sot mahkemesi hissiyat cahetki hediye pulunu öz ara yetkeşken pulunu doğrulap çıkırıp etkendikin Çınçan'ın emeli vakaleten tölügen avtomobil karzının cemi 14.260 yuan 9.4 pun 2 likini bekitti. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Desturu'nun 985. maddesi de paydığı erişkişi kanun asası bulmayı durup namuafık paydığı erişi valgan bolsa ziyanı uçurguçi paydığı erişkişinin erişken paydını kaytırıp berişin talep kılısı boludu dep belgilengen.
0: Meyli vakaleten tapşırvalgan pul, hata yetkep koygan pul.

0: болсын, яки канун асасы юк туруп, пайдага эрişип алган башка акбалар болсун, пул алгычы тарап бирдек эрişкен пайданы зыянга учургучу тарапка вактыда кайтырып бериши керек. Эгер себепсиз кейниги сөрсө, кайтырышны рад кылса, эрişкен пайданы кайтырыш, зыянны төлөш катарлык мунасып канун жоопкорлугун канун боюнча үстүгө алады.
1: Сот мәхкемеси мындай карады. Люли тизимлаткан автомобилнинг игидари болуш сүпүтү менен автомобил хукук тәвәлики хукук мәнфәатидин бәхримән болгон. Чөнчаңнын исабат йөткеп, автомобил қарзыны үзүшүгө тайынып, мал-мүлүк мәнфәатиге әксиз эрişкен. Канунлук сәбәби кемчил болуп, намуапык пайдага эрişкен.
0: Bu yıl 3. ayda sot mahkemesi, sotta Liuli Chenchang vakalattan kaytırgan 14.260.94.000'ni kaytırış doğrusu da hüküm çıkardı. Növette bu hüküm küşke iyi buldu.
1: Programının torda hem Türkçe buluş baksız rayonu içildi. Eğer sizden bu mesleğe soruyduğun kanun mesleleriniz bulsa, Solution abonucular terminalini düşürüp, programada hem Türkçe bulup söz kaldırırsınız buludu. Programının teximi köp esil mezmulları Solution abonucular terminalıda.
0: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartirdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İksatçıl ve ticaretçilik bulup eşemeçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcamı kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kal go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İksatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemeçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcamı kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.

0: Elçin Nayalık Halk Teftiş Mahkemesi'nin delo becirgen teftiş emeldarına rahmet etip mundaq dedi. Teftiş mahkemesine rahmet, kanun yürgüzüş boyunca kutkuzuş yardım veriş bilen teminleplik almayı, yani ayallar birleşmesinin yardım veriş yöleş meblağını ıltımas kılışımı yardım verdi.
1: JXX'nin eri cinay işle delo sıdki ziyan keşke uçuruğucu. Vakay yüzbergenden ken JXX ailesinin ıqtisadi qiyinçiliği bolğaşka dörbülcün nahiyerli halıq teftiş mahkemesi kanun boyunca onunğa 17 000 yuanın kanun yürgüzüş, kutquzuş yardım beriş pulu tarqıtıp berdi. Kutquzuş yardım beriş neticesini mustahkemleş üçün dörbülcü nahiyelik teftiş mahkemesi, nahiyelik ayollar birleşmesi, tevalikdeki yezi pazarlık hükümet hem kent ahalı komiteti bilen birleşip, kanun yürgüzüş boyunca kutquzuş yardım berişini kayıtı tekşürüş birleşmiş ziyaret kılış hareketini kanat yaydırıp, dikkatini kanun yürgüzüş boyunca kutquzuş yardım beriş pulunu şiltiş önümü, ailesinin emeli turmuş ahvali hem Amma aldıravatkan, qiynalıvatkan, gəm qılıvatkan, arzu qılıvatkan işlarqı dair məsillər ehtiyacqağa mərkəzləşdürülüb, təvəlikdiki noxtılıq qutquzuş, yardım beriş topini noxtılıq qırətki turğuzub təkşürdi.
0: Qoramığı yetməgəllə, yezlədiki qiyinçliqi bar ayalla alaydı aylirgi qarata, təptiş orqini ayalla birləşməsi bilən təşəbbüskarlıq bilən udulluşub, gəmxorluq qılış, yardım biriş, yöləş pulu ıltımas qılışqı yardımləşdi. Nahiyyəlik ayalla birləşməsi hər qasi ailələrin qiyinçilik dərizgi birləşdirib, turmuşdu qiyinçilik bar 4 ailəgə 2000 yuandın 3000 yuangıca yardım biriş, yöləş məbləqi tarqatdı.
1: Kanun yürgüzüş boyunca kutquzuş yardım berişinin bir qetimdila yardım qilish yo'lashdan uzoq unumlik g'amxo'rlik qilishga o'zgarishiga haqiqiy turtki bo'lish uchun yaqinqi yillardan buyon Dörbülcün Nahiyelik Halıq Teftiş Mahkemesi partiya qurilishi orqali yetaklash ko'p taraf ham turtki bo'lish jamiyat maslahatida chiqib turib Kanun yürgüzüş boyunca kutquzuş yardım berişini, ayollar balalarının hukuk menfaatini qoğdaş, alaydı kişiler topuğu köyünüş, asası katlamını idare kılış bilen çoğunkır yuğuruşka hakiki kapalatlı kılıp, mevlaq arqılı kutquzuş yardım beriş, siyasetini cipsilaştırış, psikikilik yetekleş, uzak ünümlik yardım kılış yöleş bir gevrileşken, bütün zancirlik kutquzuş yardım beriş mekanizmini berpa kıldı.
0: Teftiş organi daimlik Şik aldığı berip qaytı ziyaret kılış arqılıq, passiv dilo becerişini təşəbbüskarlıq bilen mülazimet kılışı özgertip, kutquzuş yardım berilgen, ailelerin yeniden köpegen qiyinçiliğini dəl caydı rədki turguzup təkşürdi. Hükümet, karxana, mektep, cemiyet hem türkü bulup yip uçunu ötküzüp biriş mekanizmığı tayinip, kutquzuş yardım biriş yip uçunu her qaysi fonksiyelik tarmaqlağı vaxtıda yollap, kanun yürgüzüş boyunca kutquzuş yardım biriş bilen, cemiyet yardım kılış yöleşini, koş yönelişlik cipslaştırış, emeliyleştirip ünüm görüstüşkü türkü boldi.
1: İgilinişçe 2023 yılından bu yan bu mahkeme memuri organlarga kutquzuş yardım beriş yip uçudan cemi 16'ını ötküzüp bergen. Bu, kanun yürgüzüş boyunca kutquzuş yardım beriş deyloları umumi miqtarının 72%'ini iyiligen. Nahiyelik ayalar birleşmesi bilen birleşip, 13 parça qetim köp xil yardım kılış yöleşini tamamlıqan. Nahiyelik halıq işleri idarısının tövən turmuş kapalıtı boyunca yardım kılış yöleşdin 5 parça qetimini əməl iyiləşdürüşüge həm karlaşqan. Alaqadar orullar bile həm türütgü bolub, oqışqa yardım kılış yöleş qatarlıqlardan 2 parça qetimini tamamlıqan. Köp xil kutquzuş yardım beriş əndisinin önümü körnərlik bolğan. Dörbülcün Nahiyeli Halıq Teftiş Mahkemesi, Partiya Grupsinin Muavin Şucisi, Baş Teftiş Saydıcan Sarkıt mundaq tonuşturdu. Mahkememiz kanunu halıq üçün yürgüzüş əsli məqsidini sıcıl çın saxlap, teftiş qılış qoşulğan, maslaşıp kutquzuş yardım beriş əndisini mükemmelləşdirib, alaydı kişilər topunun kanunlu hukuk mənfəətini bütün küş bilən qoğdaydı. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mülazimet prensibi.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: seçişten ibaret bütün kesim zinciri sağlık malumatlarının ortak bahirleniş ve aşkar başkuruşunu aşırıp bütün ceryalık bir hatarlıkını sürüştürüşke hakiki kapalatlı kıldık.
1: Weifang Gopay yezi ilgilik pen teknik çeklik şirketi yana ilgar bolgan toluk avtomatik koğun tavuzunu tallap orap kaçılaş akmaliyen yasını kürgüzgen bulup her bir tavuzunun sırtkı görünüşü, çoğun küçüklükü, kent terkibi, su terkibi katarlık körsetküşlerge del cayda öküm kılışını işka aşırgılı buludu. Bu bin mundak dedi. Oxşaş dərəcədəki tavuzun körsətkici oxşaş bulub, istimalçılarının tallışığa qolaylıq buludu.
0: Özgəçə tərixçilik əndisi, qatlıq bolğun süpət sürüşdürüş sistemisi, yaxşı təm və süpətki iqi bundaq tavuzlar bazarda qızğın alqışıqı erişib, Beijing, Şanghay, Guangzhou, Şincin qatarlıq, birinci qatardık şəhərlərdə bazar tepibdə qalmay, yəni Otur Asiyadakı 5 dövlətki eksport qılındı. Bu bin munlarını bildirdi. Tavuzlar terilip laza kas kılınıp tügüde, setiş yolunu kılça gəm kılmayımız.
1: Bundaq terilgan tavuzun paydası körünerlik boldi. Bu binnin tonuşturışca bir əslihelik parniktiki 3 mo yerdin 6 min tal tavuz mayısı özüp, bir pəsildə 6 min dana tavuz çıxıp, bultur şirketinin məhsulat kımmeti 200 milyon yuvenge yetken.
0: Bu bazının şu caydaki dekallarının kımını aşırışıqı türütkü bolğalıqı teyikimi gəp kətməydi. Dehqanlar yerlerini şirketke obrut kılıp, obrut haqqiga erişti. Yani bazıga berip işlemçilik kılıp, işlemçilik haqqiga erişti. Baza 300'dün artık kişinin muqum işqi orilişi oturdu ki boldi. Yokur pelli mezgilde pesil karakterlik işletken adam işkiminge yakın bulup, aylık oturç kirmi 3000 yuandın açtı.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıcılar, hemde Kaltız Beyiş Mahirleri sahibimiz bu için memleket, bu için bunu evler partiye iştire hizmetçisi Car Mehmet Abdurrahman'ın Karlık Tağ Eğitikideki çarabıçlarının başlamışsına aylangalık doğrusudaki iş izlerini sözlep birimiz.
2: Yakında Cungo Komünistik Partiyası kurulganlıkının 105 yıllıkını tebrikleyen tentenelik peyitte Uluğçak Nahiyyası Börtoqay Yezisi Targılık Kenti Partiye Başyaçekisinin şöcilisi Kent Ahaliler Komitetinin müdiri Car Mehmet Abdurrahman şeref bilen memleket boyunca Münevver Partiye İşleri Hizmetçisi degen namğa erişti. Beijing'den şeref kuçup kayıtıp kelgenden keyin Car Mehmet dem almayı Pamir egizlikideki tağ topuğa şongup kirip geldi.
1: Pamir egizlikinin tağ tizimleri tutaş ketken, çigra liniyası yılan bağırı karlık tağ jılgıları arsığa sozulgan bulup, targılık kentti muş yerge jaylaşkan. Bu yer Car Mehmet'nin yurti, şundakla o çın turup kelgen bazı. 20 yıldan buyan o çigranı qoğdap yez kentlerini güllendirip emli işleş arqılıq bir komünistik partiya əzasının səmimi əsli məqsidini namayan qıldı.
2: Peşqədəm partiya əzası tatısının tərbiyəsi də Car Mehmet kiçikidən tartıbla çigranı qoğduqallıq, ailini qoğduqallıq deyənini isə də çın saqlap başdan axır çigra birinci sepidə yıltız tartdı.
1: 2018 yılı 9 ayda Car Mehmet Kent Partiye Yatekisinin şucisi boldı. Vazifeye tayinlengenden bu yan o baştan ahir çigranı koğdaş, çigranı müstehkemleştiğini muhim siyasi mesuliyet kıldı. Targılık kentindeki çigra liniyesi uzun, ademsiz rayon köp, başkuruş kontrol kılış, kıyın buluş emniyetini birleştirip, şaraitli karapış görüp aldığını eliş kontrol kılış sistemisini elalaştırdı.
2: O başlamçılık bilen partiye azaları başlamçı buluş. Ama katnişiş, sakçılar bilen halk hem türtkü buluştak istiroluk çigranı koğdaş mekanizmini yolga koyup tağ çoksi, cilga. Yol boyuca mesuliyet rayonini toğra ayırıp 24 saat adem küçü arkalık aldını eliş bilen teknika arkalık aldını eliş birleştirilgen koş nöbetçilik kılıp saklaş endisini emeliyleştirdi.
1: Onun yetekleşi ve türküsü de bütün kentte hem adem çigrağı köngül bülüş, hem adem çigrağı koğdaşkı katınış tek kuyuk keyfiyat şekillenip, hem adem karavul, hem aile karavulhana, hem kent kurgan bülüş tek bütün rayon bu iç aldığını eliş tizgilleş endisi berpa kılındı.
2: O, dikkatli, çarvıçılık rayonunun ağırlık noktasına merkezleştirip, kıyın meselelerini birbirle pel kıldı. Egizlik, çarvıçılık rayonları kurgak, yağmur az yağdı. Yaylaklarda su kemçil buluş, çarvılarının işçidigan suyu kıyın buluş, çarvıçılarının su eliş orni yırak buluş katarlık meseleler şu çaydaki kişilerinin işlep çıkırış turmuşini çeklep duraddi. Bu ahvalni üzül kesil özgertiş üçün Car Mehmet işçimlik su süpitini östürüş kuruluşunu kentinin birinci halk turmuşu emeli işi katarığı kürgüzüp köp tereptin meblağ cahettin kollaşını kolga geldirip kuruluş urnini tallaş, kuruluşunu nazaret kılış ve torubu yatkızışını izgoğlap tekşürdi. Kuruluş pütüp su yatkızge

0: Trop qilishdan saqlaning.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
3: Kelayil deb qoldi. Yana 30 kilometr qoldi.
2: Öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu?
4: Nim yiginiz ba? Haras, balılağı nim ağaç geldiniz.
2: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı.
3: Dikkat kıl!
2: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
3: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydü de kaydaki kılıp abdomobil heydep burmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
2: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
3: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bekleni doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.
5: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radio anlıqıcılar, Munbet tuprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.
6: Hürmetlik radio anlayıcılar, anlavatkınanlar Xinjiang radio televiziya stansının Munbet tuprak programımız hem de deyiktanlar yezi iyilik yeza deyik hallarla alakadar uçurlardı bulsun.

Şinjan Kumul Şehrin Sepri 20-nji nöwetlik Kumul Qoğun Bayramy hem 4-nji nöwetlik Qoğun Kesbinin yuqur sifatlik taraqqiyat yığını yıqında başlandı. Sanjı oblastıda 1,510,000 mo yerdeki buğdayı gärbden şärqi qarap arqa-arqadan ozul yığılış mezgiliga kirdi. Şu cayı 1200'dün artık kombayinini yazlık yığın birinci sepige uğurlaştırdı. Şunun bilen bile, yezi ilgiliki katnaş meteorologiye katarlı tarmaklar hem törtkü bulup, aldın signal uçurunu vakti yollap yazlık yığın hizmetine ortak kapalı tıkıldı. Bu bir neç günde Kutbina yiyesi, Erçli'den Bazri, Şautuhu kentli ahalisi, Mınşin Min'nin buğdaylıkıda İki kombayın etizli gürüldep ötüşüp, oruç, dan, ayırış, samanlı uşaklaş katarlıklarını bir yoldulu bitirdi. Bu yıl 1400 mo yergi buğday terip, hemisi maşını bilen yığvalgan Mınşin Min mundaq dedi. Bu kombayın her günü 400 mo atrapıda yerdeki buğdayını yığvalalaydı. Maşını yığvalışının pakızlık nispeti 99% yukarı. Yığvalıştaki koğraş nispeti intayın tüven. İki maşına iki gündüla yığıp bulalaydı. Altındaki parkırıp durgan buğday dallarının şark kıratmadık etilip açlık toş apma bulgu tüşuvat kalıqını körgen Mınşin Min isabat kılıp mundaq dedi. Mubiş usulü 700 kilogramdan açtı. Birinci derecelik ayla süpetlik buğdayı tabi usulü buldurkudun 10% açtı. Onun üstüge biz şu caydaki açlık bonkit bilen setiviliş zakazı imzaladık. Setiş yolu mıkkım. Kirmimiz kapalatki ege. Mälkiler yili yeni terilgu külmini işkimi moğu köpeydişini oylavadı mən. Bu yıl yazın 3 işçi mezgilde Sanjık Oblasti 20 yürüştün artık türlük yezgilik maşın üskülerini bir tutaş bilallap şıksız elip, yazlık yığın, yazlık terikçilik, yazlık perviş hizmetini bir gevdeleştirip ilgiri sürdü. Şunu bilen bile yezi ilgilik tekniklerini seyyar yetekçilik kılıçkı teşkilleb, maşindi yığış meşguluatını kılıplaştırıp, açlıkların ziyanı uçuruşu, koruşunu katlık tizgilleb, yığışkı tekiçliklerini toluk yığbilişka kapalı tıkıldı.

Yakında etizda yeni peti saklap bivasta bütün memleketke yetküzüş, təminat soda arqalıq dehqallarga yardım beriş, Qashqarni güllendiriş, məxsus tür boyunca dehqallarga yardım beriş avtomobillerinin yolgu çıkış murasimi, Peyzavat nahiyyəsi, meviçi ve soğuk zancırsıman yığış təksimləş mərkizi de ötküzildi. Şinjan boyunca tonçı türkümdeki etiz köçme aldını soğutuş üskünüsü işgi kiriştirildi. Bu türde köçme aldın soğutuş sandığı məxsus yeni beti saklaş üskünüsü işgi kiriştirilip, Canubi Şinjan'da soğuk saklaş ambırıdın ortak bəhirleniş yeni endisi başlamçılık bilen yolu koyulup, kəsbi aldın soğutuş üskünüsü etiz beşiğe aldın orullaştırılıp, yeni meyveler üzü veylenğandan keyin derhal yeni beti saklanıp, üstü ocuq saklaş normal temperaturda yötgeş keltürüp çıxırdıgan süpte özgürüp xoraş meselesi mənbədin həl qılındı. Türk ticareti qılğıcı tərəb şirketinin texniki məsuli Çin Hangfei mundaq dedi. Biz toşuş, yeni peti saklaşqa universal kapaletlik qılış vasitisi arqılıq meyvelerinin süpitini östürüp, meyvelerinin yeniliki həm də təmini saklayalayımız. Bu soğuk zancirlik yeni endize Qashqarning yeni meyvelerining oborot qilinishidagi xoraş nisbatini 20%dan 2%ga tövallataladigan bo'lib, uzun yo'llik toshishda mol ziyinini 3% ichida kontrol qilib, meyve chevalarini yeni peti saqlash davriyligini 1 hassadan 3 hassagacha uzartdi. Növbette Qashqarın pesillik yeni meyvelerini Şanghay, Shenzhen Qatarlıq birinci Qatardaki şehirge bevasitə yetkizgili boludu. Keyinki obrot türleri quruq meyve, kala, koy, göşi Qatarlıq, dehqançılıq, çarvıçılıq məhsulatlarıca kengaytirip, Şinjan məhsulatlarını Şinjan'dan çıkırışının daimlaşkan yeşil yolu bərpa kılınıdı. Qashqar vilayetlik təminat soda birleşme kooperatifi partiya komitetinin əsası, kengashning muavin müdiri Vanya Jun mundaq dedi. Meyve çevilerini özüştün başlap, mənbədin yeni peti saqlaş, ən-ənevi oburutta zancir üzülüp qeliş, xoraş yuqırı buluş, baha örülnümüsü tövən buluştak qiyin məsələlər əl qılınıp, Qashqar bağvənçilik məhsulatlarının Şinjan'dan çıxırılıp sırtqı setilişi, süpitini östürüp önümünü aşırışıqa puxta asas seylindi.

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري. سويملي كتك دوسلا دايجي من جانشي ألكسي شانراو شهري ووين نهياسي فوچون بازري ينچين كنتدن. O, Yezi kenti yıldız tartkan, 90-cı yıllarda tuğulgan ammavi menpaat fotografi. O da şunun 4-cı yıllıkdala bütün aile sürati ammavi menpaat sürat geliş türünü yolu koygan bolup, okuş bütküzgenden keyinki 14 yılda o telekamerani elip, Janshi ölkisideki 100 nahiye şehir rayondaki 1000'dan artuq kentini aylanıp, 10,000'dan artuq yaşangan kişini haksız süratki tartıp, 20,000 parçadan artuq sürat soğuk kılıp, her bir parça aile sürati yaşanganla maksus süratleri arkalık yaşanganlar üçün kımmetlik dakiklerini kaldırdı. Şundakla telekamera arkalık Jiangxi'deki yezilerdeki özgürüşlerini hatırladı. İlgiri Jiangxi'deki yakşı kişi, Jiangxi ülkesi boyunca münevver komünistik yaşlar iştibaki azası, Jiangxi'deki yakşı tor ehli katarlık şereplerge erişken. Bugün biz birlikte onun hikayesini anlayalım. 2012 yılı Gennan Sifan Daşöse'de okuatkan Dajimin, Jiangxi Ganzhou'da bir buvayını uçurtup kalıdı. Paranlışış çaryanada buvayının aldıngı kıytım süratki tüşkününün neci 10 yıl burunki iş işgallikini bilidi. Dajimin, buvay bilen özünün yaş vakitlerdeki konu sürati billi süratki tartıp koyudu. Şu dakikada o çonkur təsirlenip, Buvay ömrede muşu işki parçı sürat bilerle toxtap kalganda kes kıldım, dedi. O, özü ve tan tuşlarını əsledi. Çünkü ulanın atı boğuları baldırlı alemden ötken bulup, hatta ulanın çırayını mu inek bilmekti. Akli iktidarlı kıyan telefon umumlaşkan, süratki tartış kolaylık buluvatkan bugünkü günde, Nurgun Yezi kentiki yaşanğallar üçün özüki təvə bir parça rəsimi, Sürat yanıla artıqçı ümit edi. Aynı çağda onun kalbide alaydı ähmiyetki ege bir oy peyda boldi. Kamera arqılıq bu buvay momayla üçün özlerge təvə dəqiqini süratki tartış kerek. Şunun bilen billa yana dayjimin mu daşöydü yolgu koygan aile sürati ammavi menpaat süratki tartış türüde çıng turdi. O yezilada pekat bayramladıla bir ailedeki çoğun küçük hemmeylerinin hakikli cembolalaydıgalıqını obdan biletti. Şuna o da 14 yıl bahar bayramıda başkalar üyüge kaydıp cembolganda dayjimin karşı yönelişti meyip yezi kentlerge çoğunkur çöküp yurttaşlarını haksız süratki tarttı. Onun karışça vakit aile süratige yeni hayati küç beğişleydiken. Ula hazırkı cem buluşunun guvahçısı bolupla kalmay, teximi muhimi kelgüsirgi cemati varıslı kıladığan kımmetlik əslimişken. Daşönü pütküzgendin keyin dayjimin avat şehirde kelişini tallamay, ammavi menpaat süratki tartışını özünün kesip kıldı. 14 yıldan boyan, o boran çapkınğı karımay, Jiangxi ülkesideki 100 nahiye şehir rayondaki 1000'dan artuq kentini aylanıp, 10,000'dan artuq yaşangan kişini haksız süratke tartıp koydu. Süratke tartıdığan jayda hemişe katnaş kolaysız bolup, bazıda bir kentte süratke tartış üçün 2-3 gün vaqt kitetti. Yurttaşlar kızgın bolğaşqa daim onu tamak teklip kılattı. Onun sözü boyunca etkanda köpçiliknin tamıkını yaydı. Yatak şaraiti adı bolup yataklı karvat bolsala yatattı. Tahtaylıq karvat bolsala yatattı. Karvat bolmasa safadı uxlaydı. O dəsləbde ammavi menpaat yolu da mektaptaş ini sınırlarının kollışığı tayandı. Keyin bara bara cemiyetki teximi köp mehriban kişilerini katnışıqı jalıp kıldı. Dajiminin kelişi kentke en avat paytiydi. Yaşanğanla onu öz tuqunudak körüp, yakınlı kalda onu aday dep çakırattı. Her bir kentke

0: Sabıqlarda Ürümçi komandası 1-0 netice bilen Turpan komandasını yendi. Aksu komandası bilen Altay komandası 0-0 netice bilen tanışıp kaldı. Umumi cihetten Qarğanda Şimali rayon komandası 2 meydan yeniş, 1 meydan tanışış, 1 meydan utturuştek netice bilen Tunca aylanmadaki küç sınışta sel üstünlükni ilgiledi. Şallaş müsabakası baskışıgı kırgendin kiyen herkais komandalarının rikabet sıcılıkı eşip, müsabakı teximi keskin kaltıs boldi. Bu kitimlik en kaltıs bolgan buruluş, ili komandası bilen Xotan komandası otursudiki müsabakıda görüldi. Janubi rayon boyunca 4-ci bolgan Xotan komandası 2 kitim üstelikini ilgilegen bolsumu, ili komandası 2 kitim kaysarlik bilen nomorunu tanlaştırıp, ahırda üstelikini ilgiledi. Bu meydan yukarı sıcılıktaki tırkışış yanıda ahırda ili komandası 3-2 netice bilen rakibini yandı. Ürümçi komandası öz meydanında Turpan komandası bilen musabıklaştı. Ürümçi komandası baldurla varı tağı top kırgızıp üstün orunda duruş evzellikini tikildi. Lekin bütün meydandaki teşebbüskarlık hukuki mehman komanda Turpan komandası da boldı. Ahırda Ürümçi komandası 1-0 neticini ahırgıca muvaffakiyetlik sakıldı. Yeni bir meydan musabıkıda Altay komandası mehman meydanda Aksu komandası bilen musabıklaştı. İki komandanın ucumu bilen müdafiyesi tank ilip küçlük terkeşti. Ahırda musabıka 0-0 netici bile ahırlaştı. Musabık Teşkili Komiteti bu kitimki Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkısı 8 küçlük komandanın şallaş musabıkısı da futbol sınırlı kollaş sistemisinden paydalanıp Birleşme Musabıkının musabıkı ötküzüş seviyesini umumizlik östürdü. Bu sistema nokta topka hüküm kılış, kızıl kartı çıkarıp cazalaş, kırgızılgen top sabıkının adıl buluşuğa ünümlü kabalet kıldı. Muşu şembi yekşembi günleri 8 küçlük komsabıkının adıl buluşuğa ünümlü kabalet kıldı. Muşu şembi yekşembi günleri 8 küçlük komanda musabıkısının ikinci aylanmasıdaki 4 meydan musabıkı öz kararlı ötküzüldü.
1: Stansımız Xavri. Hazır dəl otlaqda haşarat ziyini köp yüz berdiğen məsgil. Sancı oblasırki hər qaysi nahiyə şəhərlər ösümlük asıraş adəmsiz uçqısı bilən 6.850.000 noxtılıq küzütüb ölçünüdüğən otlaqda çəkətki yoxdış məşğulatını qanat yaydırıb, otlaq ekologiyasının tənfunluqını qoğdırıq. Bu mezgilde uda davamlaşkan yukarı temperaturluk avarayının təsirde Sancı şehrinin cənubidiki tağlıq rayon ve şimalidiki çöl bayavandiki 70.000 mu otlaqda çeketke köpüyüp getdi. Ormançılıq ve otlaq tarmaqları 400.000 yuan tür məbliğini kolgı keltürüp kesellik ve haşarat ziyanının aldığını eliş məşğulatını qanat yaydırdı. Adamsız uçqu məşğulatçısı Wang Lang mundaqdırı. Bu qitim işletken eğir yüklük ösümlük asıraş adamsız uçqısının en çoğun pürküş dairisi 13,5 metr bolub, orun belgeler sistemisiğa maslaştırılganda məşğulatının eniklik derecesini 1,4 cm içide kontrol kılığılı boludu. Doğru kaçılış miqdarı köp, tumanlaştırıp tənşeş dairisi texmu kən. Her bir adamsız uçqının kündilik otirice məşğulat kölümü 1500 moğu yetidu. Ünümü intayın yokri. Sancı şehirlik ormancılık ve otlaq idarisi otlaq punktunun başlığı Pei Li Chiang, kesellik ve haşarat ziyanının aldığını eliş məşğulat rayonu da haşarat ziyanının zişliğini ız qoğlap təkşürüşünü qanat yaydırıp, aldığını eliş tizgilleşini san ve süpetke kapalatlı kılgan halda elip berip, haşarat ziyanı yamrışının aldığını alıdığalıqını tonuşturup mındaqdırı. Otlaqdaki ziyandaş canlıqlarının apetke ayılmış nisbetini 8,5%'den tövən halette puxta tizgilləb, otlaq ekologiya bexatarlıkını həqiqi yaxşı qoğdaymız. Manas nahiyəsi Tianşan tağ tizmisi şimali etkinin otur bölgəyə caylaşqan bolub, cilğılar girəlişib kətkən, dəldərəklər qoyub, su ot çöpləri mol. Çeketken asasqi onun cənubdiki tağlıq rayonunun tağ aldıdiki ət yazlıq, küzlük otlıqda köpüyüdü. Manas nahiyelik ormancılıq və otlaq texnikisini kenaytış mərkizinin inciniri Gu Wenzhang tonuşdurub mındaqdırı. Manas nahiyemizdə cəmi 140 mamo yerdiki otlaqda ziyandaş canlıqlarının aldını alımız və yoxdımız. Asaslıqı İtaliya çekətkisi və çipər qutsuman

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcına, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarığınızını çekip, acayip mün dünyasına başlayıp barğıcı, sənət səhnisi programımız yine siz üçün hizmetli buludu. Mən Riya Sətçi Xəmide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Vətən Mikri namlıq nakşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız. Qinamsa Bəhr Ağaysılı.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahibimizde Ürümçi şehirdeki soğurduğa katlaşıcılar doğru seyitip alğanda pul tijeş üçün kanda kılış gerek degen mezmunda toxtalımız. Yakında Ürümçi şehirlik davalanış kapalıtı idarisi, miktar baha görsetkici bir kadar töven bolğan 100 doğru dokununun tizimlikini ilan kılıp, soğurduğa katlaşıcılarının töven bahada aldın tallaydıgan doğru dokununu dalcayda bekitip, doğru seti verilişka az pul xerçlep, teximu hatırcam bolışıga yardım berdi. Davalanış soğurtısı fondani məxsus tüzəşni çoğunqır alğı sılcıtıp, bekitilgən parça setiş doğru dukallarının bahasını başqırışını küçəytip, amminin doğru işiltiş yükünü yeniklitip, doğru bahasının muapik buluşuğa yetekçilik qilish üçün Ürümçi şəhərlik davalanış kapalıtı idarisi bekitilgən parça setiş doğru dukallarının mehtar baha seliştirme körsetküçünü ölçep tekşürüş hizmetini daimlik kanat yaydırdı. Hem ölçep tekşürüş neticesini cemiyetke kararlık ilan kıldı. Miktar baha seliştirme körsetküçü davalanış kapalıtı tarmakları davalanış soğurtısı uçur supsudaki çoğun sallık malumatkı tayınıp bekitilgen parça setiş doğru dukallardaki davalanış soğurtısı doğrularının bahasını delcayda küzetidigan baha paydalanış körsetküçü. Konkret kılıp etkanda o bekitilgen parça setiş doğru dukallarda

әт тұрды. Бірлі қыл дұрыға қарытылмайды. Үрімчі шәрлік давалыныш капалыты идарысы дұра төбән бақасының нормал халетке ойылнышыны сіжіл елгірі сұрыш үшін бір үріш бағаны түзәш берікмі мұштынды атты. 2026 yılı davalını soğurtısı mulazimet gelişimde mehtar bahası iliştirme körsetküşünü başkuruş maddelerden yeniden köpeytip, maddelerini yeniden köpeytip, doğru hana hizmetçilerinin körsetküşünü düşünüşü, baha tenşesini bilişige kapaletle kılıp, noktalık parça setiş doğru dukallarının 3000'den artık doğru Noktalık parti setiş doğru dükkanlarının 3000'den artık dükkan kettim bahasını tənşişige törtge boldi. Rıqbətlendiriş bilen çekleşge tən əhmiyet bir işte çıntırıp, sırtka 100 tüven bahalıq doğru dükkanını ilan kılıp, içki cəhətte yukarı bahalıq doğru tizimlikini aldın ilan kılıp, 363 doğru dükkanı bilen çakırtıp, kollektif sözleşip, 11 doğru dükkanına karta rastçut kılışını vaktınca toktutup bir taraf kıldı. Soğurtuğa katnaşkan amma veşinini etip, Ürümçi şehirlik davalını soğurtısı, halkı kolaylık mulazimet usupsi küçük programmasını etip, baş bet yaki baş betnin oğun taraf ostu tarafıdaki doğru setiveliş mulazimetini çeksela bir konupke bilen doğru bahasını tekşürereydu. Turşluk cayi ya ki hizmet ornağa asasın mehtar baha seyiliştirme körset küçüden paydalınıp, körset küçü töverrek doğruhanılarının aldın tallap, doğruhanılarını aldın tallap, tekimu az pul xajlap, kereklik doğrularını seti valalaydı. Yana dükkanı berip, doğru seti velişka toğra yol başlayalaydı. Xuddi, Torda mal seti velişta dükkanlarının bahasını seyiliştirgülüp bolğanığı oxşaş, bahası teximu əla, aralıqı teximu yeqin bolğan bekitilgən parça setiş doğru dükkanlarını asalla tepip çıxıp, ərzan doğru seti veliş, aqil doğru seti veliş, düşünüp istimal qilişni həqiqi işqa aşırgılı buludu. Ürümçi şəhərlik davalanış kapalıtı idarısı bekitilgən parça setiş doğru dükkanlarının davalanış soğurtısı doğru bahasını daimlik nazaret kılıp, bekitilgən doğru dükkanlarının baha hareketini qilipleştirişini sicil küçeytip, bekitilgən parça setiş doğru dükkanlarını bahani adil, muvapıq bekitişge yetekləp, aşkarı adil, Muvapıq bolğan doğru bazarı muhitini şekillendirişge türtkü bulup, ammanın doğru seti velişta əməli nəpki erişişini sicil qoğdaydı.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Radio anlıqçı dostlar. Bu sahibimizde tuxumni qaynaq suda iyileştirişken qandaq xalp yoşurungan degen məzmunda sözləp berimiz. Xam tuxumni qaçığı çekip, andın qaynaq su bilen bevasitə iyileştirip etilgen bir qaça tuxum şorupsi nurgun kişilerinin nəzirde bir ölçemlik kütünüş tamıqı hesablanıdı.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarına dolgan sanat sahnesi programısı arqılıq naqşı muzikinin sehri küçüdün birlikte huzurlanış maqsadında mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərdən huzurunlarga sunumuz. Mən Riya Sati Hamida Qayyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızni Su bolup aqtım namlıq naqşı bilan başlayımız. Yaqtırıp anlıqaysılar.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Sanat Sahnesi programımızı boyu canlı çipedik. Yaxtırpanlığınınla rahmet.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, yaxşımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlaşanlarını karşılamız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 13 günü, Düşembe.
2: Avallı havarayğa nəzər selib.

0: ishiga gavdalik to'kib qo'yishib, o'zgacha afzal kasblar kuchlik hayotiy kuchini namoyon qildi. Aqsu to'qimachilik sanoati shaharchasidagi Shenjiang Jatai yangi material cheklik shirkatining ishlab chiqarish liniyasi to'liq yuklik yurishib, ishchilar zakaz bo'yicha tartiblik mashg'ulot qildi. Oliy moda istirohat raxtlari oila to'qilma buyumlari raxti to'qiydigan va har xil sop paxta aralash yib yigirdigan bu to'qimachilik korxonasi Aqsuning a'lo sifatlik paxta boyligiga tayinib, erlar o'tira oliy darajalik kiyimi raxtini to'qish baygi yo'lini cho'nqur qezib, Jingba, Chipi Lang qatarliq danliq markalar bilan strategiyalik hamkorlik o'rnatdi. Shinjiang Jatai yangi material cheklik shirkatining moliya bosh nazoratchisi Jang Meihong muxbirga mundaq dedi. Mahsulotimizni asosliqi Sharqiy Jongo, Janubiy Jongoga setyapmiz. Bu yil setish sommamizni 2 milliard yuan atrofiga yetkizib, bultirqidan 20% dan ortiq oshirishni mo'ljalladik. Shinjiangning paxtachiligi paxtadan raxtgacha, andin bir köynek, bir aylı toqılma boyumigacha bolgan jarayonda zanjirni uzartib, to'liqlab, kuchaytib, bütün kasb zanjirining qimmatini oshirishga turtki bo'ldi. Növete Şinjiang'da paxta, kimyevi tala, ip igiriş, toqış, boyaş, kiyim kecek, aylı toqılma buyumları, kasbda işiltiladigan toqılma buyumni öz ichiga olgan bütün kasb zanjiri taraqqiyot sistemi shakllandi. Sallıq məlumatlarda görsətilishçə, 1-ci aydan 5-ci aygacha Şinjiangning toqimachilik sahəsinin qoşulma qiymeti bultırqı şu məzgildikidən 23.8%. Bunun içində yip, raxt, kimyəvi tala məhsulatı bultırqı şu məzgildikidən ayrımalda 17.6%, 46.3% və 53% aşqan. Ximiya sanoatining eshish surati uzluksiz tezlashib, 1-chi oydan 5-chi oygacha qo'shilma qimmati bultirqi shu mazgildagidan 12.6% oshdi. Hozir yozliq etiz parvishining ochqichlik mazgili bo'lg'achqa, ziroatni o'g'itlash ehtiyoji sijil oshmoqda. Manas nohiyasidagi Shinjiang qalb toshlar energiya ximiya sanoati cheklik shirkati suyuq o'g'it Shorliq yerga maxsus ishiltadigan kimyoviy o'g'it qatarliq yezgilik ishlab chiqarish vositalarini to'liq yuklik ishlab chiqarib, yozliq parveshki ishiltiladigan o'g'it ta'minotini butun kuchi bilan kafolatlantirdi. Shinjiang qalbtoshlar energiya kimyo sanoati cheklik shirkati tayyor mahsulot bo'limining mas'uli Zhang Chengsen mundaq dedi. Növətdə 3 avtomatik işləb çıxırış liniyəsini işləb çıxırvatımız. Gündə 1200 tonnadək məhsulat işləb çıxırıb, Şinjiangın hər qayıs çaylırıqa əvətvatımız. Şinjiang qalıbdaşlar energiya ximiya sanati çəklik şirkti növətdə pişbetilgən kömür asasıdiki ximiya sanati işləb çıxırış sistemisi bərpaqılıb, kömürünü qazlaşdırışdın birikmi ammiyak, oriya, melamin, Oli formal degit ishlab chiqarishdek mukammal kasb zanjiri shakllantirdi. Iglinishcha 1-chi oydan 5-chi oygacha avtonom rayon bo'yicha sob triftalik kislota mahsuloti bultir qish mazgildagidan 57.4%, metal alkohol, oriya mahsuloti ayrimalda 35.3% va 23.9% ko'paygan. Kömür ximiya sanoatidan neft ximiya sanoatigacha kasb zanjiri sijil uzarab, mahsulotning oshirma qimmati muqim yuqori ko'tarilib, Shinjiangning ximiya sanoati kasbining to'planish ta'siri ko'lam afzalligi tez gavdalangan.
1: Stansimiz xabari. Bu yilning oldingi yarmida Shinjiangdagi sirtqi ichib etilgan har qaysi portlarda yo'lovchi va yuk miqdori muqim eshib, ko'p turlik chegaradan kirish chiqish sonliq ma'lumotida tarixdagi yangi yuqori saviya yaratildi. Shinjiangdagi chegaradan kirish chiqishni tekshirish bo'yicha 16 chegara mudofaa tekshirish punkti chegaradan kirgan chiqqanlardan jami 2 million 408 ming odam qitimni tekshirgan bo'lib, bultirqi shu mazgildagidan 33.2% chegaradan kirgan chiqqan qatnash transport quralidan jami 946 ming qitim tekshirilgan bo'lib, bultirqi shu mazgildagidan 27.8% oshdi. Oldingi yarim yilda Shinjiangdagi chegara tekshirish organlari mulozamat qilish, boshqurish iqtidorini o'ziksiz kuchaytirib, molni tamujnidan o'tkazish unumini sijil o'stirib, yuk tashish iqim miqdorida bultirqi shu mazgildagidan 25% lik eshishni davomli saqladi. Bunun içinde Ergeç tam portdaki yük toşuş avtomobilleri bulturki şu mezgildikten 57 bin avtomobil kıytımdan artık. Torgat portuna bulturki şu mezgildikten 30 bin avtomobil kıytımdan artık. Alatau portuna bulturki şu mezgildikten 26 bin avtomobil kıytımdan artık köpeydi. Tömüryol portuna Şincan'daki çegira tekşürüş organları çegiradan kırgen çıkan poyezden cemi 23 bin kıtımını tekşürüp bulturku şu mezgildikten 6.8%'lik eşiş süretini sağlap Tamuzdun'un ötüş miktarı memleket boyunca birinci orunda durdu. Aeroport cihette Ürümçi aeroportuna Gərbi Şimal rayonadan Germaniyaya bivası uçudugan Tunca Aviasiya liniyası icadı. Yolucu transport növetçi aeroplanının katlaş dairesi 18 devletke kengaydı. Otra Asiyarki 5 devletke berip keledigan yolucu transport növetçi aeroplanı sani memleket boyuca umumi sanının 3'ten 1 kısmını ilgilep memleket boyuca 1. orunda turdu. Şincan'daki çegira tekşürüş organları çegira halkıgan öz avtomobil sayahidi, çetel tevelikirgi sayahat ömiki katarlıq yeni kespaldiga karada meksus yol içiş, rayonga ayırıp tekşürüş, bir kitimdila beceriş katarlıq kulay tedbirlerini yolga koyup, avtonom rayondaki çegira halkıgan öz avtomobil sayahidi ekim miktarının bulturki şu mezgildikidin 4.5 hessigi yakın eşiğe kapaletle kılıp, Çegradın kirgen çıkan çetel tevelikiriki sayahat ömekidin 1500'ge yakınğa mulazimet kılıp, bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılıdgan devlet ve rayonlarının adımiyet olaqsi ve xalık reştini tutaştırışını ünümlü küçeytti.
0: Stansımız muhberi Joe Yözün haber kılıdı. Jongo Nefet Tabi Gaz Grohi Tarım Neftliki bugün Gərbinin qazını şərqi yetküzüş quruluşidiki asaslıq qazı mənbəsi bolğan tarım neftlikinin Gərbinin qazını şərqi yetküzüş turbu torini 400 milyard kubmetrdən artıq təbii qaz bilən təminləb, tövən iqimliki 500 milyonqa yaqın nopusunun işləb çıxırış, turmuşda işiltilidigan qazını kapalətki igi qılğanlıqını elan qıldı. 2004 yılı Gərbinin qazını şərqi yetküzüş birinci liniyası təbii qaz bilən təminləş cəhətdə rəsmi işqi kirishdirilgəndən buyan tarım neftliki sicil türdə məhsulatını muqimlaşdırıb təminləşki kapalətli qıldı. Təbii qaz bilən təminləş miqdarı Gərbinin qazını şərqi yetküzüş turbi torida umumi yetküzülgən qaz miqdarının 3-dən 1 qismini egilidi. Mamlakatning har qaysi joylaridagi girilishib ketgan gaz yetkazish turbi to'g'rida liniya bo'yidagi o'lka, avtonom rayon, shaharlardagi cho'ng o'tir tipdagi shaharlarga dal joyida gaz yetkazib, davlatimizning o'tira sharqiy qism rayonlarida xalq turmushini kafolatlantirish, kasb taraqqiyotiga tirak bo'lishdagi yadroliq pokiz energiyaga aylandi. Jongo Nefet Tabi Gaz Grohi Tarım Neftliki Nefet Tabi Gaz Toşuş Seteş İşleri Bölümünün Nefet Tabi Gaz Saklaş Toşuş 2. Dercilik İnjineri Liang Shijia Mındaqdiri. Bugünkü günde her saatte Tarım Neftlikiden kelgen 2 milyon kubmetreden artık tabi gazını devletimizin şerqi kısmıdaki Changjiang Deltası Qatarlıq rayonlarına bivasti yetküzüp, güzel Jongo kuruluşuğa üzliksiz kuvvet koştuk. Hesap neşçe 400 milyard kubmetr tabii gaz təxminən 510 milyon tonna ölçemlik kömürünün oranını alğanğa, təxminən 520 milyon tonna karbon tüt oksidini az qoyup bergenge, hem de təxminən 75 milyon gektar ormalıqının bir yıllık karbonu turaqlaştırış mıqtarıqa, Changjiang Deltası kölümünün iki əssigi toğır kilidigan tutaş ketken gayet zor ormalıq bərpa qılğanğa baraver kildiken, Tarım neftliki Gərbinin qazını şərqi yetküzüş quruluşu da təbii qaz bilən muqim təminləşge sicil kapalətli qilish üçün ötkəlgi hücum qılıb, nefet təbii qaz çarlaş eçcəhətdi ki, dünya dərcilik qiyin məsilidə böz şasıl qılıb, adətin taşqırı çonqır, adətin taşqırı yuqır temperaturlıq, adətin taşqırı yuqır besimliq, güngür tərkibi yuqır bolğan, Üçte adetin taşkırı bir yukarı buluştak mürekkep geologiya kuruluş ahvalığı bir vasıtı yüzlenip, adetin taşkırı çoğunkur mürekkep geologiyalik nazirya tətkikatını çoğunkurlaştırıp, bir yürüş açkışlıq yadroluq texnikalarda böz şasıl kılıp, tabi gaz çarlaş etişini üzliksiz çoğunkur katlam mürekkep sahalarga qarab çoğunkurlaştırışkı türtkü boldi. Liang Shijia mındaq dedi. Qara qara çonqur quduqi, boz dabiydan ibarat trillion kubmetrlik iki çon gazlıq rayonunu bayqıdıq, hamda qurup çıqdıq. Tabii gaz mahsulatının yıldan yılga eşişiği terek bulup, yıllık tabii gaz işlep çıkış miktarı da o da 6 yıl 31 milyard kubmetreden yukarı buluştuk. Önümlük, mukim işlep çıkış altını saklap, devletimizdeki 3 çoğun asasi tabii gazlık rayonunun birine aylandık. Hem de garipnin gazını şarkı yetküzüş işencimizini yanımı puhtılap, devletin energiye bir hatarlıkıya muhim tök koştuk.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıladı. Bayınğulun oblastıdaki Aqqu köylədən Xunfən keçi bolğan 220 kilovoltluq liniya qurulışının Tianshan Balğuntay Tağlıq rayonu quruluş meydanında quruluş qılğıcı tərəf yaqında 400 kilogram dərəcəlik adamsız uşquda tömür munar materialını toşidi. Bu Şinjan elektr torunun çoğun tipdiki eğir yüklük adamsız uşqını tuncuq etim kəng köləmdə işlətib, Tağlıq rayonda munar materiali toşişi. Quruluş meydanda adamsız üç uşqı masışıb məşğulat qılıb, kündə 43 tonna ətrapıda material toşiyalaydı. Bayınqulun oblasıdaki Aqqu köylədən Xunfən keçə bolğan 220 kilovoltluq liniya qurulışı Tianshan Teğinin ötürsirki Tağlıq rayon, Derya iqini və yaylaqdan ötüdğan bolğaçqa çoğun tipdiki avtomobil quruluş maşinisi bivasta baralmaydı. Bayınqulun oblasıdaki Aqqu köylədən Xunfən keçə bolğan 220 kilovoltluq liniya qurulışı 1-ci toxtan bölüki törünün baş injineri Jiang Shuangjiang muxbirğa ən-ənvi şəkildəki adam küçü arqılıq toşuş və asmı yol yasab toşuşunun tənərxi yuqur bolubla qalmay, quruluş vaxtı uzun, bexətərlik xəyib xətri eğir boladğalıqı. Yan yol, asmı yol yasığanda dərəxlərini kesişki toğır geladğan bolğaçqa əsirki yer şəkli buzğunçılıqı uçuraydğalıqını eytib mundaqdırın. Kən köləmlik adamsız uçqu bilən havada yötkəb toşuş layı həsini yolqa qoyub, maşınada esib qaçılaş bilən köp uçquni maslaşdırış məşğulat əndizisini qollandıq. Adamsız bir uçqu ən köp bolğanda 400 kilogram munar materialini toşyalaydı. Biz 20%-lik bexətərlik boşluğu qaldırdıq. Ən-ənvi transport şəkliyə seleşdirğanda eğir yüklük adamsız uçqu işlətkəndə meydanı çoğun köləmdə tüzləşinin hacıdı yox. Pəqət 10 kvadrat metrlik addi uçuş, qonuş nöqtüsü bolsıla boladı. Tianshandiki otlaq, ormanlıqqa bolğan ekologiyalik kaşılını ən zor çəkdə tövəllətkili. Yol ayınıb taqqa yamışış vaxtını tecəb, köp uçqu növət bilən almışıb uda məşğulat qılıb, toşuş ünümünü nəccə həssə östür qılıb oladı. Jiang Shuangjiang, quruluşunun bütün cəriyanıda yenə inçkiləşdürülgən rəqəmlik başquruş, tizgilləş yolqı qoyulqalıqını büldürüb mundaqdırı. Uçuş, toxtaş vaxtı 10 sekunddan 15 sekund qıca boluş. Sekundluq uçuş sürəti 5 metrdən eşib getməslik. Maddi əşya tarqıtış, çüşüş nöqtəsindəki fərqni 1 metr içində kontrol qilishni qatdı qiyilibləşdirdik. Qatlaş signalı bilən əlaqə üzülüb qeliş, batariya xorab tügəş, asma arqan üzülüb getiş, qatdıq boran çıxış qatarlıq 7 türlük tasadibi yüz berdiğən əhvaldaki məxsus ciddi işlarqa taqabıl duruş layihəsini maz qədəmdə tüzüb, Şincan elektr energiyası boyunca asasi quruluşqı işlətilədiğən adamsız uçqıdan maddi əşyalarını toşuş tüzümündeki boşluğunu doldurduq. Bununla, yenə keyinki başqa türlərinin Tağlıq rayonlarda toşul işini layihəblən təmilliduq.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıldı. Ürüm şəhri yaqında 20 illik öycəy bazarını məxsus tüzəş hərəkətini başlap, öycəy bazarını universal tüzəş ünümünü östürdü. Məxsus tüzəş dairəsi, öy sodası, öyünü tapşırış, vasitçilik mülazimiti, icarı mülazimiti, baha qoyuş mülazimitidən ibarət 5 çoğun cəhətdiki 30 nəçdürlük məzmunu öz işi qalıdıqan bulub, öycəy kəsbinin bütün zəncirdiki açqışlıq qalqlarını qaplaydı. Ürüm çərlik turalığı və şəhər yezi quruluşu idarəsi, öycəy bazarını başquruş bölümünün kadri Liu Wenzhi, bu qidimq tüzəşinin ilgirgigi seleşdirganda qaplaş dairisinin kən, məzmununun köpikəlliki, bütün cəriyanın aşqarı bulduqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Сауда алқысыда кенешкісіз алдын сетіш, еңіден селінған тавар өйлерінің бағасыны еніқ язмаслық, сақты өй мәнбәсіні бағылап сетіш тәшвиқаты, тоқтан мадылыры адыл болмаслық қатарлық бәлгілімігі қылап қылмышларыны қаттық тәкшүріміз. Тапшырыш алқысыда өлчәмге етмей тұрып өйіні мәжбүрі тапшырыш, өйіні кейчіктіріп тапшырыш, өй сүптіді нұқсан болыш, бәлгілімігі қылап әк еліш қатарлық мәсілләріні қаттық түзітіміз. Яна вастычыларның кенішкісіз тижарат қылыш, өй саудасырыке баға пәрқыдың пайды еліш, вакалтен бейжіріш мұлазымыты білән мәжбүрі тәмілләш, бағылап мұлазымат қылыш ұсулыда қалаймықан әк еліш қатарлық мәсілләріні омымызлік түздіміз. Туралғы өй ижары беріш қарқаларының кенішкісіз тижарат қылыш, юқыр бағады ижарығы беріп, төвән бағада ижары пұлы беріш. Ижары алғычыдың ұзын мұдәтлік пұл еліп, өй егесігі бөліп беріш. Ижары тижарыты бейхатарлікі, от мұдапиясы қатарлық туралғы өлчімігі ұйғын кәлмейдіған айрыш өйе, топлешіп ижары еліш қатарлық қалаймықан әхваларыны қаттық тәкшіріміз. Бұл қедімгі мәқсус төзәш басқышқы біліп, алғы сәлзітіліп, еп қалқысыман башқұрылыды. 7-ші айның 6-ші күнідің 15-ші күні кетсе, қарқалар өзіні өзі тәкшіріш, өзі түздіш басқышы. 7-ші айның 15-ші күнідің 11-ші айның 30-ші күні кетсе, мәркезлік рәткі тұрғызып тәкшіріш, төзәш қанат ейдіріліп, мәсілі тізімлік дәптірі тұрғызылып, базардегі қанун бәлгілімігі қылап қылмышлар уақытыда түзділіді. Лиу Венджи мұндақ деді. Қанун бәлгілімігі қылап қылмышлар сақланған өй жай тәрәқият қарқалары, өй жай вастычылық аппаратлары, туралғы өй ижары қарқалары, өй жай бағалаш аппаратларығы қарта әрқайсы район нахиялар бәлгіленген мөхләтті түздішіні тамамлашқа әйдекчілі қылыды. Әмді қанун бойынша ағақландырыш, келішіп қойып сөзлішіш, тижаретіні тоқтытып тәртіп кіселіш, салахиди тижарет кенешкісіні бекар қылыш қатарлық бір тарап қылыш тәдбірлеріні қолынады. Тәкшіріп бір тарап қылыш нәтижесіне жәмиетке елан қылыды. Қанунға қылап жинайетке жетілғалары, ғоңән орғалары, әділия орғаларының бір тарап қылышығы өткізіп берілді. Амма әгер қанун бәлгілімігі қылап қылмышларыны байықса, әрқайсы район нахиялар елан қылған телефонға телефон беріп, әріз қылса, паш қылса болады.
1: Станцымыз мұхберлері Гау Манхуй, Ренчи Чау хәвәр қылады. Шинжан аэродром күрухи чәклік мәсуліет шеріктен сүн-і әқіл техникісі қолыны системісіда нөвәтчі аэропланларының юрішчіні бір тұташ пилалап, нөвәтчі аэропланларының мұқым юрішчіге капалатлы қылды. Yaqindan buyon Shinjang aerodrom guruhi fuqarolar aviatsiyasi meteorologiya sonliq ma'lumotini aqli iqtidorliq analiz qilish bilan yurishishni moslashtirib tadbir belgilash sun'iy aql texnikasi qo'llanish sistemasini yangilab darajasini o'stirdi. Shinjang Hangshin Tiayi Пән техникада еңліқ ярты чәклік шеріктінің сүн'і әқіл хесаплаш ұсулі инженері Кы Ю Хэн мұқпырға мұндақтыры. Оқшымған аэродромларының алахида хаварайы ихтияжыға қарата, азырғы кәсіп системсіға алахида саллық мәлуматларының топлаш, моделіне алахида микро тәңшәш вә мәшқ еліп беріп, техму яқшы жидді ішлар лайхәсі вә алақыдар хаварайда юрішіш тәкліпі білән тәмірләп, тоғырлық дәрежісі вә сүрітіні бір қадар юқыры көтірдіқ. Шинжаң аэродром күрухи Шинжаңдыке 28 пұқыралар авиасиясы аэродромы вә 3 хәммейбап аэродромны башқұрыш қызметіні үстег алған. Шинжаңдыке аэродромларының тарқылышы кән, районларының келімат тәрқи рушан болыш қаттарлық олахиліклерге қарыта депсік чоң моделға тайынып, пұқыралар авиасиясы метеорология саллық мәлуматыны әқли ықтыдарлық аналыз қылыш білән юрішіні маслаштырып тәдбір бәлгіләш бойыча сүн'і әқіл техникісі қолыны системсіні бәрпа қылып, 2025 елі 5 айда ішқі кіріштірді. Шинжан аэродром күрухи юрішіні башқұрыш комитеті, ава қатнышыны башқұрыш кәсіпі бөлімі, ұшчур техника мәркізінің инженері Шанхау мұқпырға системінің шамал йөнелеші, шамал сүрэті, көріш дәрежесі қатарлық ядролық аварайы амылларыны автоматик еліп, аварайы юзілнішіге бағылап өкім қылып, алдын сигнал беріш, юрішіні, орынлаштырышіні тәдбір бәлгіләш тері кебілен тәмілігілі болады ғалықыны әйтіп мұндақтыны. sistema ishqi kirishtirilgandan keyin avaraydan ma'lumot signal berishni 30 minut ichiga qisqartib, unumini 6 esiga yaqin oshirdik.

0: Meydanda Aksu komandası bilen musabıklaştı. İki komandanın ucumu bilen müdafiyesi ten kilip küşlük terikleşti. Ahırda musabıka 0-0 netice bile ahırlaştı. Musabık teşkili komiteti bu kitimki Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkası 8 küşlük komandanın şallaş musabıkası da futbol sınırlı kollaş sistemisinden paydalanıp birleşme musabıkının musabıkı ötküzüş seviyesini omumizlik östürdü. Bu sistema nokta topka hüküm kılış, kızıl kartı çıkarıp cazalaş, kırgızılgen topna bekitiş katarlık açkışlık hüküm kılış görünüşlerde intayın muhim hüküm kılış rolüne cari kıldırıp musabıkının adıl buluşuğa ünümlü kabalet kıldı. Muşu şembi yekşembi günleri 8 küşlük komanda musabıkasının ikinci aylan mısırıki 4 meydan musabıkı öz kararlıda ötküzüldü.
1: Stansımız Havri. Hazır dal otlaqda hasharat ziyini köp yüz berdigan mezgil. Sanjo oblasirki her qaysi nahiya şehirler ösimlik asraş adamsız uçkısı bilen 6,850,000 mu noktalık küzütüp ölçünüdigan otlaqda çeketki yoktiş meşgulatını kanat yaydırıp otlaq ekologiyasının tanfunluğunu qoğdırı. Bu mezgilde uda davamlaşkan yukarı temperaturluk avarayının təsirde Sanji şehrinin cənubidiki tağlıq rayon ve şimalidiki çöl bayavandiki 70,000 mu otlaqda çeketke köpüyüp getdi. Ormançılık ve otlaq tarmaqları 400,000 yuan tür məbliğini kolgu keltürüp kesellik ve haşarat ziyanının aldığını eliş məşğulatını kanat yaydırdı. Adamsız uçku məşğulatçısı Wang Lang mundaqdırı. Bu qitim işletken eğir yüklük ösümlük asraş adamsız uçkısının en çoğun pürküş dairesi 13,5 metr bolub, orun belgeler sistemisiğa maslaştırılganda meşgulatının eniklik derecesini 1,4 cm içide kontrol kılığılı boludu. Doğru kaçılış miktarı köp, tumanlaştırıp tənşeş dairesi texmu kən. Her bir adamsız uçkunun kündilik otirice meşgulat kölümü 1,500 moğu yetidu. Ünümü intayın yokri. Sanji şehirlik ormancılık ve otlaq idarisi otlaq punktunun başlığı Pei Li Chiang, kesellik ve haşarat ziyanının aldığını eliş meşgulat rayonu da haşarat ziyanının zişliğini ız qoğlap tekşürüşüne kanat yaydırıp, aldığını eliş tizgirleşini san ve süpetke kapaletlik kılgan halda elip berip, haşarat ziyanı yamrişinin aldığını alıdığalıqını tonuşturup mındaqdırı. Otlaqdaki ziyandaş canlıqlarının apetke ayılmış nisbetini 8,5%'nin tövən halette puxta tizgirləb, otlaq ekologiya bexatarlıkını həqiqi yaxşı qoğdaymız. Manas nahiyəsi Tianshan tağ tizmisi şimali etkinin otur bölgəyə caylaşqan bolub, cilğılar girəlişib getkən, dəldərəklər qoyub, su ot çöpləri mol. Çeketke asaslıqı onun cənubidiki tağlıq rayonunun tağ aldırıki ət yazlıq küzlük otlıqda köpüyüdü. Manas nahiyelik ormancılıq və otlaq texnikisini kengaytış mərkizinin inciniri Gu Wenzhang tonuşturup mındaqdırı. Manas nahiyemizdə cəmi 140 mamo yerdiki otlaqda ziyandaş canlıqlarının aldını alımız və yoxdımız. Asaslıqı İtaliya çeketkisi və Çipər Qutsuman çeketkinin Jiwen Huang çeketkisinin aldını alımız ve yoktumuz. Oxşumğan haşarat ziyiniga qarata aldını eliş tizgirleş usulini dəl cayda maslaştırıp elip barımız. Bu qitimki aldını eliş tizgirleşte adamsız uçku ve muqim kanatlıq ayrıplan arqılıq tövən hava boşluğuda biyo yasalma doğrularını dəl cayda pürküşünü işqaşırımız. Mülcərimizce 10 gün etrafıda tamamlap, otlaqdaki ziyallıq canlıqlarının tarqılışı, yamrışını ünümlük tosup, təvəllik rayondaki otlaq ekologiya bexətərlikini qoğdaymız. Növətdə, Sanji oblasırki hər qaysi nahiyə şəhərlər 220,000 mu otlaqının yadroluq rayonada haşarat ziyinının aldını eliş tizgirləşini tamamladı. Barlıq xizmət 9-cı ayının axırı tamamlanıdı.
0: Әмді Аптаным районымыздегі 16 шәрінің ауа райдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа ұшық температура 24-37 Цельсия градусықшы. Алтайда ауа ұшық болып кейін бұлытланды. Температура 17-33 Цельсия градусықшы. Чөйчекте ауа бұлытлық температура 19-35 Цельсия градусықшы. Олжыда азырақ ямғыр яғды. Температура 22-36 Цельсия градусықшы. Bortala da hava bulutluq temperatura 23-36 Celsiya gradus qədər.

0: Şanşan'ın cənubi ve şimalıdaki sansızlığan ailede üsb etilgen her millet oğutunumunu söyleyemem. Örmetlik radyo anlıkçılar, hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız. Mən Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Mən Riyasetçi Roşengül İmam.
1: Bu kıtınkı programımızda mundaq məzmullada anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde. Sancı Huyzu Abdonom Oblasti, kanat yaydırgan akılları ömüki, yezi kent səpiri, asasi katlamğa mulazimet kılış bağlıydı doğrusu da doktulumuz.
1: Yükselivatkan Şincan sahibimizde, Şincan elektrik torunun 220 kilovoltluk, hem onunun yukarı tok yetküzüş liniyesi umumi uzunluğunun 50 bin kilometrelik çoğun ötkeldiğini

0: rəsmi ötkənliki toğrısıdı sözləb birimiz.
1: Yarqın ism sahibimizdə məmləkət boyaca Münəvvər Partiya işləri xizmətçisi Suyu Çinni tonuşdırımız.
0: Proqramımız yana Şincan Radio Televiziya stansının yana taratqı Solution abonuçular terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqt ilgirki proqramlarını anlıqılı buludu.
2: Şincandakı yığılıqlar.
0: Merkezi Komitet Teşviqat Bölümü Memleketlik Vatanperverlik Terbiyesi boyunca 77 ülgü körüstüş bazısına yeniden nam verdi. Şincan'dan 1000 öz işçiliği alınan halde 3 orun bu tizimlikten orun aldı. Ula ayrım halde Kökyar Hatırı Sarayı, İpek Yolu Beytin Kadimi Şehir Yadıkarlık Orni Muzeyi, Cungu Halk Azatlık Armiyesinin Hotenge Yürüş Kılıç Hatırı Sarayı'dan ibaret. Kökyar Hatırı Sarayı Aksu Vilayetinin Onsu Nahiyesi'de. Saraydaki körgezmide sürat yezik körgezmi tahtisi, emeli boyumla körgezmesi, nur ve obraz arkalık kaytın namayan kılış, mevhum taklit kılış katarlık şekillerde evlat mı evlat yeşillik berpa kılgan, yeşillikni saklıgan, yeşillikni kovdugan ekologiyanı tüzeş kuruluşunun kurguçlarının kökyarda kaldırgan hikayesi ve yaratkan möcizeleri bayan kılıngan. İpek Yolu Beytin Kadimi Şehir Yadıkarlık Orni Muzeyi, Sancı Oblastı'nın Cimisar Nahiyesi'deki Beytin Kadimi Şehri Yadıkarlık Orni'nin yanıda. Körgezme zalığa Beytin Kadimi Şehri hem onun etrafındaki bir kısım meriniyet yadıkarlıkları noktalarının kezvilinden mühim meriniyet yadıkarlıkları tızılgan. Arkeologiyalik emeli boyumla ve tarihi hatırla arkalık merkezi hakimiyetinin Şincan'ı ünlülük idare kılgallıkı bayan kılıngan hem namayan kılıngan. Cungu Halk Azatlık Armiyesi'nin Hotenge Yürüş Kılıç Hatırı Sarayı Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintüeni 14. Şehisinin 47. Tüenide. Asasqi 1949 yılı 12. ayda Cungu Halk Azatlık Armiyesi'nin 1800'den artık ofisir əskerinin konuluklu kesip ötüp Xotenni azat kılgalıq edek mühim tarihi vaqa tanıştırılgan. O yine Şahay Peşkadem əskerlerinin kiyimki yıllarda boz yer özleştirip Çigranı muhafizat kılış, Şincanı güllendiriş musabısını mı öz işçiga algan?
1: Ürümçi şehri Ösmürler Lifang Yukri Yeni Teknika Tədqiqat Ögünüş Bazısının Kəlgüsi Pən Teknika Sarayı yakında etcildi. Yaşları Ösmürler bu yerde aldınki qatardaki pən teknika elib gelgen xoşanlıqlarını çökmə siniyalaydı. Ürümçi şehri Ösmürler Lifang Yukri Yeni Teknika Tədqiqat Ögünüş Bazısının Kəlgüsi Pən Teknika Sarayı Ürümçi Ənənçü mədəniyyət səyahət bazırıdır. Yaşlar, ösmürlər bu yerdə maşını adəmnin əməli məşğulat usulunu sistemlik ögünələydi. Şunun bilən billə, aləm qatnışı modelini es qılış rayonu, süni əqli iqtidarlıq maşını adəm həm dördgə temi, aləm boşluqı nur obraz, xiyali mənzirsi körgəzmə zali qatarlıq alahidi iqtidarlıq rayonlarda Aldınki qatardaki pən texnika elib gelgen xoşallıqlarını çökmə sınab, pən texnikinin sekri küçünü yeqin arılıqdın esqilalaydı. Növətdə, Ürümçi Şəhərlik Ösmürlər Lifang Yuqri Yeni Texnika Tədqiqat Ögünüş Bazısı Tövən Boşluqda Uçuş Sarayı, Kəlgüsi Pən Texnik Sarayıdın ibarət Qoş Saray Birləşib, Hərəkətlindiğin bütün rayon pən texnikida yeniliq yartış tədqiqat Ögünüş sepi bərpa qılıb, Şincanın çökmə istimal pən texnikada yeniliq yartış tədqiqat oqutuş baylıqıdaki kəmtüklüklərini ünümlük doluqladı. Baza tədqiqat ögünüş bölümünün direktori Jiang Tong tonuşturup mındaq dedi. Bazımız Şincan boyunca oqşumağan tədqiqat ögünüş toplarının ihtiyacını dəl cayda udullaşdırıp, pərqli

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu maysının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu, açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdir.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday maysının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu maysının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Sanji Huizu Atunum Oblast'ı kanat yaydırgan Akılla Ömeki Gezik Kent Sepiri Asasi Katlamğı Mulazmet Kılıç Pahaliyeti Toğrusu da tohtulumuz. Güçün nahiyesi Kariz Yezisi Gərbi Kariz Kenti Partiye Baş Yaçekisinin şucisi Yeşomin yakında Sanji Huizu Atunum Oblast'ı kanat yaydırgan Akılla Ömeki Gezik Kent Sepiri Asasi Katlamğı Mulazmet Kılıç Pahaliyeti Üstüde tohtalganda Çoğukur hayacallanan halde mındak dedi. Akılla Ömeki'deki mutakassisler bizge hakiki yakşı çağrılarını eğilip gelip, kündülük hizmetlerimizdeki kılalmaslık, yakşı kılalmaslık tek kıyım meselini hal kılıp verdi. Bu nahayete eskattı.
1: Yeşiyomin tılgı algan mutakassislerinin hemisi Sanji Oblast'ı öz cayının emeliyetini birleştirip, yezi pazarı kadrları, tarmaqlardaki kəsbi tayanışlar ve yezi kentlerdeki teyrikçilik, bakmacılık mahirlerden əlalarını tallab çıkan şu caydaki mutəxəssislər, dehqan texniklar. Bu qetimki akıllar ömiki yezi kent səpri paaliyyidi de mutəxəssislər bilen kəsbi tayanışlar birləşdirilgən ömək təşkilləş əndisi qollunulub, noxtalı

0: ھالدا يېزىق بازارلىق پارتىيە كومىتېتى شۇجىسىلىق ۋەزىپە ئۆتەش كەچۈرمىشى بار كادىرلار ئىچىدىن بىر نەچچە مۇتەخەسس ئالدىن تاللىنىپ، ئالاقىدار كەسپىي تايانچلار ماسلاشتۇرۇلدى. Hem asasi katlamda daim görüldüğün tipik meseleler mas kademde retlenip, cemlenip, etiz başlarda tekniki yetküzülüp, birinci septe meseleler el kılındı.
1: Yezide yıltız tartkan bu akılla ümiki yurt ehvalini pişik biliş, dikkançılık işlerinin haberdar buluş, halk ehvalini biliş. Şundakla köp yıl asasi katlamın birinci sepede topluğun emeli meşgulat tecrübelerge tayinip, etiz erik kentlere çonkur çöküp, derkemte turup, meselelerini tepip, nuhtudun nuhtuğa kıyın meselelerini el kılıp, yezi kentlerinin terakket fikir yolunu ravallaştırıp, asasi katlamının türlü hizmetlerdeki kıyın meselelerini el kılışıgı yardım verip, emeli tedbirlerini kolunup, asasi katlam hizmeti de süpetini östürüp, ünümünü aşırışka hakiki kapalatlı kıldı. Sanji şehri Binhu Bazırı Şauçvenzi kentinin kent ahalisi Li Zhong mundaq dedi. İlgiri meyple yardım pul becerişte türlük tertiplerle beşimizi kaydırattı. Hazır vakaleten beceriş, havalı cedvelini doldurupla yardım pulunun hesabatkı kirişini saklayımız. Hatırcam bulumuz hem işimiz asallaştı.
0: Akıllar ömekinin eserleri yakında, Siyat Çönsü kentine gelip ziyaret kılıp, tekşürüp tetkik kılıp, kent retlep cemlegen 128 türlük kent derecelik yardım verip beceriş. Vakaleten beceriş türü de ama iş beceriş tertibini enik bilelmezliktek ağırık noktanın umum yüzlük mevcut ikenliki. İş becerişte katraşının kent ahalılarının başkentinçiliğe aylanğallıkını baykıdı. Akıllar ömekideki ezalar tügünlüğü doğru tapkandan giyin derhal ölçemleşken mulazimet körsetmesini türmüdür tüzüştiki meselelerini el kılıç tepekkür yolunu otturuğa koydu.
1: Akılla ömüke çıkargan retsipka asasen sanciş heri alakadar tarmaklarını türmü tür maslaştırıp kobul kılıç şerti, beceriş tertipi, beceriş mudeti, materyal tapşuruş ölçümü katarlık dikkat kılıçkı tekişlik işlerini aydınlaştırıp, bir işka bir kod, bir cedvel bulgan yardım verip beceriş, vakaleten beceriş mulazimeti körsetmesini şekillendirdi. Görsetmenin yandaş işkili kodi, kentlerinin halkı kolay ilan taktısıgı çaplınıp, halkı kolay mulazimet kullanmasıgı besildi. Ama savma kılsıla iş beceriş tefsili kaarisinin bütün ceryallık haberdar bulalaydı. Mas kademle kent ahalle komitede de kent dercilik universal kabul kılış köznikini daimlik tesis kılıp, köp becerilgan halkı kolay mulazimet işlerini kent grupların birinci sepegeci yetküzdi.
0: Bu tedbirleri emeliyleşkenden keyin Şaçvanzı kentide halkı kolay işlerini kent derecelik öz cayda beceriş nisbeti 80%'ki özdi. Kent ahalıları iş becerişte köp terepke katraştın yakın etrafta beceriş, yan telefondala tekşürüş, kent işçide ayaklaştırışka özgürüp halkı kolaylık mulazimetinin en ahırkı bir kilometri hakiki ravallaştırıldı. Yaz pesli kevezlik pervişinin açıkışlık mezgili, Kutubi nahiyesi, Dafın bazarı Lianfın kentideki kısmen dehkan ailleri yakında karğularca oraya işletiş, su bilen oğutunun nisbeti tengpong bulmazlık, çağlap tuprakını boş düş arkada geliş tüpeyledin kevesinin özçi tekşi bulmazlıkını keltürüp çıkardı. Akıllar ömükinin azaları ehvaldın haber tapkandan giyin etizde durup meselenin menbesini doğru tepip, az miktarda köp ketim su temetiş, azotni tezgirlep mayısını küşlendirişten ibaret elimi soğuruş, oğutlaş perviş usulunu vaxtada kengaytti.
1: Akıllar ömükü yezit tecrübelerini halkını beytiştiki emeli ünümge, asasi katlamdaki ağırık nuhtlarını tüzeştiki yarkın nuhtuğa aylandırıp, yezlardaki çığır yollarda çepip yürüp, halk turmuşudaki kıyın meselelerini birbirlep, öz cahide hel kılıp, terakketki kıyınçlıkı karıta, keselge karap meselelerini hel kılıp, yezik kentlerini güllendirişke yeni hayati güç elip geldi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 100 kW'tan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahibimizde Şincan elektr torunun 220 kV'luk hem onunun yukarı tok yetküzüş liniyesi umumi uzunluğunun 50,000 kilometrlik çoğun ötkeldin resmi ötkeldeki doğrusu da sözler birimiz. 2026 yılı 5. ayının akırgıca Şincan elektr torunun 220 kV'luk hem onunun yukarı tok yetküzüş liniyesinin umumi uzunluğu 50,000 kilometrlik çoğun ötkeldin resmi ötti. 50,000 kilometr kançılık uzun. O yer şarının ekvatorunu 1,125 kıtım aylanışkı yeterlik bulup, memleket boyunca yukarı süratlik poiz ticaret umumi musabısı bilen tanılışıdı. Kişini hayran kaldırılgan sallanın arkası da Tianşan'ın canıp şimalıdın halkıgan, çöl bayavallani kesip ötüdügan, bütün rayon energiyasını tutaştırılgan yorukluk tomuru ba.
1: Yakki torda yürüştürüştün. Adettin taşkırı yukarı besimlik özgürüşçen, turaklık tokni orlaşma tutaştırışkıca, en enevi ot elektrini asas kılıştın, yeni energiyelik generatorları sığımçallıkının iyiligen nisbitinin 60%'ten eşşigıca, Şincan elektr torunun halkımı terakkiyatı rayonunun yukur süpetlik terakkiyatına küşlük kuvvet koşupla kalmay, devletinin energiye strategiyesi xeritisi de gharbi kısım bir qatarlık tosqini teximu mustahkemledi.
0: Şincan elektr torunun terakkiyat tarihi ahırkı çek muhiti de üzlüksüz bösüş hasıl kılgan küreş tarihi. Yeni Cungu kurulgan desepki mezgilde Şincan'da pekat yette küçük tipteki elektr istansı bulup yıllık tok tarıkıtış miktarı 1 milyon kilovat saat kemi yetmeydi. 2010 yılı 750 kilovoltluk Şincan bilen Garbi Şimal Gol torunu tutaştırış birinci liniyesi işgı kiriştirilip Şincan elektr torunun yakki torda yürüyüş tarihiga hatimi berildi. Şunlarla Şincan elektr torunun elektr besimi derecesi resmi türde adettin taşkırı yukarı besimlik tok yetküzüş devrege kadem koydu. Şununkin elektr toru kuruluşu da tezletiş konukisi besildi. 2020 yılı Altay Şarkı Cungarının şimali 750 kV'luk tok yetküzüş besim özgertiş kuruluşu işgı kiriştirilip adettin taşkırı yukarı besimlik elektr toru Şincan'ın en şimali uçuğuçu uzartılıp Şincan'da 750 kV'luk elektr toru barlık valayet oblast şehirlerinin kaplaş işgı aşırıldı. 2023 yılı ili Bortala Oblast'ı Şiho, Fenghuan 2. kaytma 750 kV'luk liniye işgı kiriştirilip, Şincan'ın 750 kV'luk tok yetküzüş liniyesinin uzunluğu 10,000 kilometreden eşip, adetin taşkırı yukarı besimlik tur ramkisi kölümü memleket boyunca aldıdımandı. 2025 yılı 15 yıl davamlaşkan tarım oymallıkını aylanıdığan 750 kV'luk tok yetküzüş besim özgertiş kuruluşu bütün liniye boyunca tutaştırılıp, umumi uzunluğu 4197 kilometre yetip, memleket boyunca kölüme en çok 750 kV'luk adettin taşkırı yukarı besimlik aylanma tor berpa kılındı. Kuruluşçula egizlik, soğuk, oksigen kemçil buluş, köçmü kum gömürülüp çüşüş katarlık intayın naçar tabii şarait aldı da deniz yüzüden egizliki 5390 metr keledigan koylon teginin içkirisi de memleket boyunca deniz yüzüden en egiz 220 kV'luk tok yetküzüş besim özgertiş kuruluşunu tamamlap tağının içkirisindeki elektri energiyasını yetküzüş liniyasını ravallaştırış. Alaket denizideki köçbu kumda 2000 kilometre yakın liniye teklemeken kumluğunu kesip ötüp, kumlukta munar teşkilleşte kılça karşılık görülmezlikini işe aşırıştık sansızlığın möcizelerini yaratıp, kesip rekortunu üzlüksüz yenildi. Bugünkü künde Şincan'da içki kısmını temilleydiğen 8 halkı tor, sırtkı yetküzüdüğen 5 liniye asasi tor ramkisi endisi kurup çıkıldı. 750 kilovoltluk transformator ponkitidin 39'i ve 220 kilovoltluk transformator ponkitidin 182'si yıldızladek tarqaldı. 14.800 kilometrlik adetin taşkırı yukarı besimlik tok yetküzüş liniyesi ve 1113.192 kilometrlik alahide yukarı besimlik tok yetküzüş liniyesi cenub bilen şimalı tutaştırdı. Adetin taşkırı yukarı besimlik özgürüşçen turaklık tokni aralaşma tutaştırdıgan, içki kısmını təmilleşke sırtkı yetküzüşke maslaşıp küçeydigan küçlük gol, tur ramkisi, cenub bilen şimal öz ara yardım verdiğen, şark bilen garip öz ara ravallaşkan, bir hatar şençlik, callık, tağınşap, taksimlendiğen zamanevi tok bilen təminleş torunu berpa kıldı.
2: İh, anı vətən, siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radio anglıguchılar. Bu sahifimizde memleket boyunca Münevver Partiya İşleri Hizmetçisi Su Yüçin'i tanıştırırız. 7 ayının 1-ci günü Cungu Komünistik Partiyası kurulganlıkının 105 yılını tebrikleş yığınında Sanji Şehri Su Yüçin, Pida ile Mulazimeti Hizmet Ponkiti Partiya Yacikisinin şucisi Su Yüçin, şereplen memleket boyunca Münevver Partiya İşleri Hizmetçisi digen şereplik namı erişti. O mundaq dedi. Bu şeref 3000'den artık pidaiğe mensup. Hizmet ponkiti partiya yaçekisi köpçülükni zic uyuşturdu. Su için 60'tın aşkan, vicik bolsumu, ama rohi tetik. Onun yıl boyu rak kesili bilen küreş kılgan ağırlık işkerlikini körebilişdez. O amivi menfaat yolu da 40 neçi yıl çantırdı. Ağırlık azabı onun özünü beğişlaş kadimini ezelden tosup kalalmadı. O yetim meyip balılanın mikriban anısı. Rak kesli ağırlıklarının sırdaş adısı. Kargıtısı yok yaşınğalarının vapadar kızı bulup, tolup taşkan kızgınlık bilen halkını közleş əsli məxsidini əməldi görsətdi.
1: 23 yaş kikirgen yili soyu çinge sozulma danılık hüceyre akkan kesili. Kan plastinkisi mağdursuzlanış kesili dəb diagonuz koyuldu. Arkadılla burun yutkunca kıraki katarlık keserliklerge kayni kayinden giriptar boldi. O öyge solunu velip top doğra 3 gün yığladı. Ailistikilerinin köngülü koyup halıdın haber ilişi, erinin ayrılmaslıqı onu an gırvikidin kaytırıp geldi. Şundakla onunğa bir gün bolsumu kadar kımmeti bar, ähmiyetlik yaşaş gereklikini bildirdi. Suyu için kesellik ahvali nisbetten turaklaşkandın kiyin bütün vücudu bilen kesel azabını yetküçü tartkan kesel khanadaki ağrıklarga yardım berişini

0: ойлады. 1981 жылдан башлап, у пәйшәмбе күне Учыр шайлы Хикаеңызды сөзләп бирин темасыдагы калпларны иллетиш, етәклеш баалды йитини башлап, көңел куйып аңлаш ва әмрах булыш аркылы кеселханадагы агырыкларның губа нурын чакнатты.
1: Суючин хәрби алистен келеп чыккан булып, кичкедән тартыпла Джунгу коммунистик партиясыга аза булып, итикады мустахкам, җәмгыятькә төп кошылган кеше булышка ирада баглыган иде. 1993 yılı o tuncu kıtın partiyaya giriş ıltıması sundu. Kiyin idari veyran buluş, arık bir yitip yetiş Katarlık sebeple tüpeyledin arzusu yitelmedi. Lekin o ezelden partiya teşkiligi yıkılışış kademini tohtutup koymadı. 2011 yılı o resmi partiyaya azab oldu. Su için bundak dedi. Fakat partiya teşkiligi tayinip, mehir şefkatini mücessemle gendela, andın köpçülükünü yurtuduğun saman yolunu şekillendirgülü boludu.
0: Soyuçin'nin teşebbüsü bilen, 2006 yılı Sancı Huysu Abdonum Oblastlık Kızıl Kirist, Rakı Karış Duruş Şatlık Bağıtısı kurulup, tedirci terakki kılıp, bugünkü gündeki Soyuçin pidayları mulazımeti hizmet punktiga aylandı. 2017 yılı 10 ayda hizmet punkti partiya yetekçisi kuruldu. Suyu için partiya yetekçisinin şocisi buldu.
1: Partiya yetekçisinin yetekçiliği bolgaçka hizmet punkti pida ile mulazimetini kalıplaştırıp başkuruş işe aşırılıp genişiş, tedbir belgeleş, iş taksimati, emel ileştirişki türlük mekanizmla inek mükemmel buldu. Partiya yetekçisi partiya azaları hüddüge elip alakalı şiş, yardım veriş yöleş mekanizmi orantıp, her bir partiya azası nuktu belgelep, kıyınçlıkı bar amı bilen udulluşup, karallik halda üygeçi berip ziyaret kılıp, amının turmuşudaki kıyın meslelerini vakti de hal kıldı. Hizmet ponkiti partiya kuruluşu yetekçilik edi çıntırıp, edebiyat senet, liksiye sözleş, pida ile mulazimeti bir gevdeleşken, hizmet endisini yolga koyup, baş temelik partiya günü faaliyetini doktorhana, mahalle, mektep, her bir gazarmalıkçı kanat yaydırdı.
0: Her peşembe günü hizmet ponkitideki pidayları tevelikteki erkaysi doktorhanalarga berip, haksız hizmet kılıp, noktalı kalda eğir kesellerini psikiki cahattin yetekleş, ve onlarga ömrünün ahırgıca gəmğurluk kılışını yolu koydu. Bayram, dem iliş külleri din paydalınıp, yaşanğalları sanatoriyası, yetim balalar orneyi Katarlıq caylarga berip, sağlamlık boyuca haksız kesel körüş, haksız çat yasaş. İllik muameli bilen emrah buluş Katarlıq, illiklik yetküzüş mulazimeti bilen təmirledi. Hizmet punkti yana pidayilarının alahiyyidilikige asasen zagız evetip her bir mehir şefkatni ihtiyacga dal jayda udullaştırıp haqiqi turda en ihtiyaclı kişilerge yetküzdi.
1: Men kimning kimge yardım bergenligini kördümden partiya yetekçisi sistemlik yardım beriş yöleşkice mahiyetlik özgürüş hasıl kıldı. Hizmet ponkiti kisel khanıdaki en destekki 8 pidaidin terakki kılıp 48 pidaila mulazimet şöbe etirtiki terakki kıldı. 245 ortak kurduğun partiya teşkilatı bilen birlikte hareket kekilip 2800'den artık partiya azası birinci sepke atlandı. Her millet pidai 3000'den aştı. Cenubi, Şimali Şincan'da 26 milletle ittifaklaşıp bir aile kişilerden buluş, Mehir şefkat yetküzüş öğüt hessiz kılıp, cemi 245 bin adam kıtın pida ile mulazimeti kılıp, pida ile mulazimet vakti 3 milyon 380 bin saatki yetti. Su için daim barlık partiya azaları pida ilanın bir niyette hemkarlı şişi bulmasa, men bir adam bu amivi menfaat işiga asla gerek bulalmaydım. Partiya teşkili tarkak pida ile mulazimet güçlerini bir yakıdın baş çıkarıp uyuşturdu dedi. Suyuç'un yetekçilikide hizmet ponkiti partiya kuruluşu hizmetini pida ile mulazimeti türü bilen çoğunkur yugurup rakı karşı turuş şatlık bağıtısı hayatlık nuri türüne sıcıl algı sılcıtıp nemonuçla vakaleten sözlep dikkallanın kırımını köpe yetişki yardım veriş türüne teşkilap yolu koyuş. Rak kesili ağırıklarına ömrünün ahırgıcı gəmxorlu kılış pida ile mulazimetini kanat yaydırış Katarlıq bir türküm hararetke ige imkaniyatik sıcıl amevi تەبىئىي مەنپەئەت سۈپەتلىك ماركىسىنى شەكىللەندۈرۈپ، راك كېسىلى ئاغرىقىدىن جەمئىي 40 مىڭ ئادەم قېتىمدىن ئارتۇق قۇتقۇزۇپ ۋە ياردەم

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıtışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdır. Yaktırıp anlışılanı karşı alımız.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anıcılı hem de kaltıs beyiş mahirleri sahipimiz bu için memleket bu için buna evler partiye iştirak hizmetçisi Car Mehmet Abdurrahman'ın karlık tak etkideki çarpıçlarının başlamışı aylangalık doğrusudaki iş izlerini sözlep birimiz.
2: Yakında Cungo Komünistik Partiyası kurulganlıkının 105 yıllıkını tebrikler vatkan tentenelik peyitte Uluğçak Nahiyyası Bör Tokay Yezisi Targılık Kenti Partiye Başyaçekisinin Şöcisi Kent Ahaliler Komitetinin Müdiri Car Mehmet Abdurrahman Şeref bilen memleket boyunca Münevver Partiye İşleri Hizmetçisi degen namğa erişti. Beijing'den Şeref kuçup kayıtıp kelgenden kiyin Car Mehmet dem almay Pamir egizlikideki tağ topuğa şongup kirip geldi.
1: Pamir egizlikinin tağ tizimleri tutaş ketken, çigra liniyası yılan bağırı karlık tağ cilgileri arsığı sözülgan bulup, targılık kentti muş yergi caylaşkan. Bu yer Car Mehmet'nin yurti, şundakla o çın turup kelgen bazı. 20 yıldan buyan o çigranı qoğdap yez kentlerini güllendirip emli işleş arqılıq bir komünistik partiya əzasının səmimi əsli məqsidini namayan qıldı.
2: Peşqədəm partiya əzası tatısının tərbiyəsi də Car Mehmet kiçikidən tartıbla çigranı qoğduqallıq, ailini qoğduqallıq deyənini isə də çın saqlap başdan axır çigra birinci sepidə yıldız tartdı.
1: 2018 yılı 9 ayda Car Mehmet Kent Partiye Yatekisi'nin şucisi boldı. Vazifeye tayinlengenden bu yan o baştan ahır çigranı koğdaş, çigranı müstehkemleşni muhim siyasi mesuliyet kıldı. Targılık kentindeki çigra liniyez uzun, ademsiz rayon köp, başkuruş kontrol kılış, kıyın buluş emniyetini birleştirip, şaraitli kara pişkörüp aldığını eliş kontrol kılış sistemisini elalaştırdı.
2: O, başlamçılık bilen partiye azaları başlamçı buluş. Ama katnışış, sakçılar bilen halk hem türkü buluştak istiroluk çigranı koğdaş mekanizmini yolu koyup ta çoksi cilga. Yol boyuca mesuliyet rayonini toğra ayırıp 24 saat adem küçü arkalık aldını eliş bilen Teknika arkalık aldığını eliş birleştirilgen koş nöbetçilik kılıp saklaş endisini emeliyleştirdi.
1: Onun yetekleşi ve türküsü de bütün kentte hem adem çigrağı köngül bülüş, hem adem çigrağı koğdaşka katınış tek kuyuk keypiyat şekillenip, hem adem karavul, hem aile karavul hana, hem kent kurgan bülüş tek bütün rayon bu iç aldığını eliş tizgilleş endisi berpa kılındı.
2: O dikkatli çarvıçılık rayon.

0: ruhunun ağırlık noktasına merkezleştirip, kıyın meselelerini birbirle pel kıldı. Egizlik, çarvıçılık rayonları kurgak, yağmur az yağıdı. Yaylaklarda su kemçil buluş, çarvılarının işçidigan suyu kıyın buluş, çarvıçılarının su eliş orni yırak buluş katarlık meseleler şu çaydaki kişilerinin işlep çıkırış turmuşunu çeklep durattı. Bu ahvalni üzül kesil özgertiş üçün Jarı Mehmet içimlik su süpitini östürüş kuruluşunu kentnin birinci halık turmuşu emeli işi katarığı kürgüzüp, köp tereptin meblağ cahettin kollaşını kolga keltürüp, kuruluş ornini tallaş, kuruluşunu nazaret kılış ve torupu yatkızışını izgoğulap tekşürdü. Kuruluş pütüp su yetküzülgenden keyin pakız bulak suyu çarvıçılarının kegiz üyi ve yaylaklarga tutaştırılıp, şu çayının daimlik içimlik su meselesi ünümlik el kılındı.
1: Kent ahalısı Sıdık Hani mundak dedi. Bizim kent ahalarının asas kirmenbez çarvıçılık. Jarı Mehmet Çuji çarvıçılık mutakasitlerini teklif kılıp, bizim ilmi bakmıçılık bilen şoğulunuşki teklifle kalmayı. Yine baylık menbesini faal maslaştırıp su kölçki yasap çarvıçılık rayonundaki çarvılarının içindeki su kısıp buluş meselesini hal kıldı. Jarı Mehmet oltıraklaşış muhitini sizcil yakşılaş. Medeni yezik stilini yitildiriş için yeni devir medeniyet emeliyet punkti Mihir Şefkat Coğlanma Numuru Talla Bazri yezik stili medeniyeliki kızıl karı tezimlikten ibaret üç çoğun vasıtığı tayınıp, oylu aralarını güzelleştiriş, muhit tazlıkı, ekletlerini türge ayrış katarlık taleplerini kent ehdi namisi kürgüzdü.
0: O kentteki çarvıçılarını teşkillep, asaslık gol yol, derya boyudaki yığılıp kalgan ekletlerini tazılap, çarvıçılarını yezi ilgilik maşını üskünülleri, yem keşek, ot çöp, uşak çüşek nerslerini ölçemlik koyuşka yetekleb, oyl arallarını rayollarga retlik ayırıp, öy işçinin pakiz retlik buluşuğa türtkü buldu.
1: Kent kitaşınıp kalgan konurup ketken pardiklar karta, Jarı Mehmet tür meblağını kolu keltürüp, kayıt tiyerkısılık kılışını tamamlap, ünümsüz yer baylıkını canlandırıp, hem kent kolektipi ve dihkalarının yer obrut paydasını aşurdu. Hem kent kıyafetidi ki, meynet kalaymıkan, naçar buluştak ehvalını tüketti.
0: Çarvıçılık rayonlarının ışkı uğurluşuş yolu birli hıl buluş. Kent ahalılarının şucayda ışkı uğurluşuşu kıyın buluş meselesini el kılış üçün, Jarı Mehmet kent ahalılarının ışkı uğurluşuş arzusunu doğru ilgilep, nahiye derecelik terbiyeleş aparatları bilen odullaştırıp, ilgizlik sayahat mulazımeti. Aile tazılıqı mulazımeti, bezeş kuruluşu, yemek içmek mulazımeti katarlıq maharet boyeci terbiyeleşini daimlaştırıp kanat yaydırıp, kent ahalısının cem'i 200 netçe adem kıytım terbiyeledi.
1: Jarı Mehmet, kent su amrının özgücü soğuk su baylıqı evzellikik asasen, igizlik soğuk su bilgi bakmışlık türünü başlamışlık bilen planlap, su amrının tüven ikimde ölçemleşken, bakmışlık kölçükü kezip, koşni kentler bilen hem türtkü bulup, bilican yetiştiriş bazısı kurup, soğuk su bilgi neslini yetiştirip, şu cayının su mesulatları bakmışlıkdaki boşluğunu doldurup, kent kolektifinin kırımını mokum aşırış için yeni yol açtı.
0: Bugünkü Tarğılaq kenti bekar durgan baylıkni, kırımını aşırıdığan mülükke, esli ekologiyelik mehsulatlarını bazar tavarlarına, şu caydaki emgek güçlerini texniki iktidarığa ige ixtisaslıklarga aylandırışını muvaffaqiyetlik işge aşırıp, egizlikteki çigra çarvıçılık rayonuğa maskeledigan kentini küçeytiş, xalqni beytiş yolu da mandi.
1: Peşkadem partiya azası Ablımit Mehmet Sıdık mundaq dedi. Jarı Mehmet'in yetekçiliği de kent kadırlarının hizmet aktifliği teximi aştı. Hizmet iktidarı teximi küçeydi. Ammağı teximi yakış mulazmet kıldı. Amma kent içki komitetinin hizmetidin bargansırı razı boldı.

0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
1: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat gidiyordu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjang Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yəni qancılıq bağımız?
4: Kiləyil dəb qaldı, yəni 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gərək kəldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı.
4: Dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm.
6: Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.
7: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızga makallışıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tıprağ programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tıprağ programısını anlayışınlarını karşalımız.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar, Şinjan radyo, televiziya, stansının Munbet tıprağ programımız hem de deyik tığına yezi iyilik, yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bulsun.

Şinjan Kumul Şehrin Sepri 20-nji nöwetlik Kumul Qoğun Bayramy hem 4-nji nöwetlik Qoğun Kespinin yuqur sifatlik taraqqiyat yığını yıqınla başlandı. Sanjı oblastıda 1,510,000 mo yerdeki buğday gärbden şärqi qarap arqa-arqadan ozul yığılış mezgiliga kirdi. Şu cayı 1200'dün artık kombayinini yazlık yığın birinci sepigi uğurlaştırdı. Şunun bilen bile, yezi ilgiliki katnaş meteorologiye katarlı tarmaklar hem türkü bulup, aldın signal uçurunu vakti yollap yazlık yığın hizmetine ortak kapalı kıldı. Bu bir neç günde Kutbina yiyesi, Erşli'den Bazri, Şautuhu kentli ahalisi, Mınşin Min'nin buğdaylıkıda İki kombayın etizli gürüldep ötüşüp, oruç, dan, ayırış, samanlı uşaklaş katarlıklarını bir yoldulup tuttirdi. Bu yıl 1400 mo yergi buğday terip, hemisi maşını bilen yığvalgan Mınşin Min mundaq dedi. Bu kombayın her günü 400 mo atrapı diyerdik buğdayını yığbalalaydı. Maşını yığbilişinin pakızlık nispeti 99%'nin yukarı. Yığbiliştiki koraş nispeti intayın tüven. İki maşına iki gündüla yığıp bulalaydı. Altındaki parkırıp turgan buğday dallarının şarkıratmadık itilip açlık tuş apma

Yakında etizda yeni peti saklap bivasta bütün memleketke yetküzüş, təminat soda arqalıq dehqallarga yardım beriş, Qashqarni güllendiriş, məxsus tür boyunca dehqallarga yardım beriş avtomobillerinin yolgu çıkış murasimi, Payzavat nahiyyəsi, meviçi ve soğuk zancırsıman yığış təqsimləş mərkizi de ötküzüldü. Şinjan boyunca tonçı türkümdeki etiz köçme aldını soğutuş üskünüsü işe kiriştirildi. Bu türde köçme aldın soğutuş sandığı məxsus yeni beti saklaş üskünüsü işe kiriştirilip, Canubi Şinjan'da soğuk saklaş ambırıdın ortak bəhirleniş yeni endisi başlamçılık bilen yolu koyulup, kəsbi aldın soğutuş üskünüsü etiz beşiğe aldın orullaştırılıp, yeni meyveler üzü veylenğandan keyin derhal yeni beti saklanıp, üstü ocuq saklaş, normal temperaturda yötgeş keltürüp çıkardığan süpte özgürüp xoraş meselesi mənbədin həl qılındı. Türk ticareti qılğıcı tərəb şirketinin texniki məsuli Çin Hangfei mundaq dedi. Biz toşuş, yeni peti saqlaşqa universal kapaletlik qılış vasitisi arqılıq meyvelerinin süpitini östürüp, meyvelerinin yeniliki həm də təmini saqlayalayımız. Bu soğuk zancirlik yeni endize Qashqarning yeni meyvelerinin oburut qilinishidagi xoraş nisbitini 20%-dan 2%-ga tövallataladigan bo'lib, uzun yolluq toshishda mal ziyinini 3% ichida kontrol qilib, meyve chevilarini yeni peti saqlash davriyligini 1 hassidan 3 hassigacha uzartdi. Növbette Qashqarın pesillik yeni meyvelerini Şanghay, Şinjin Qatarlıq birinci Qatardaki şehirge bevastı yetküzgülü buludu. Keyinki oburut türleri kuruk meyve, kala, koy, göşi Qatarlıq, dehqancılık, çarvıçılık məksulatları gen aydırıp, Şinjan məksulatlarını Şinjan'dan çıkırışının daimlaşkan yeşil yolu bərpa kılınıdı. Qashqar vilayetlik təminat soda birleşme kooperatifi partiya komitetinin əsası, kengashning muavin müdiri Vanya Jun mundaq dedi. Meyve çevilerini özüştün başlap, mənbədin yeni peti saqlaş, ən-ənevi oburutta zancir üzülüp qeliş, xoraş yuqırı buluş, baha örülnümüsü tövən buluştak qiyin məsələlər əl qılınıp, Qashqar bağvənçilik məksulatlarının Şinjan'dan çıxırılıp sırtqı setilişi, süpitini östürüp önümünü aşırışıqa puxta asas seylindi.

Hörmetlik radyo anlıqçılı, Şinjan radyo televiziya stansısının Münbet Tıprak programısı boyu çanlatış berduk. Anlıqınınlağ rahmet. Ətki Münbet Tıprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki texemi köp sarxılı hikayeler davamlı qozırınlarda buludu. Əmde dektinları stansımızın anlatılış aldatı turgan başqa programmalarda bolsın.